Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Turmushda bek charchagan bolsangiz, bu 8 jumla sözünü okup çıkın. Bazılar turmuş xuddi sırlıq ordada mangan oxşaydı. Adam meñip etip çıkış eğizini körgende kılıdı uyu, lekin meñip yana asılda manga yolga qaytıp kelidi. Turmushda qancha egiz orında turganda, andın her bir qadamını qandaq besişten eniq körgülü boludu deyişidi. Bazı işlerini biz baştan keçirip baxmağan, lekin başqalar şu işini allaqacan baştan keçirip baxan boluşu mümkin. Bazı qaydalarını biz bilməsligimiz mümkün, lekin bu həmmeylənin bilməydiğalıqıdan deyerek bəməkdir. Başqalarının əhmiyyətli təcrübə savaqlarını köpürək anlap, onun ki qaydalarının tegi yetiş üçün tırışqınımızda, haman ulanın içindeki bir şikayet söz bizge yol görüstüb, kişilik hayatı ki qiyin əhvaldan qutuluşumuzga yardım verdi.

Kişilik hayatta hemini takılmayan deyişinizden hacıdı yok. Tamak etip bakkalarının hemisiyle ayan, tamak etken de hemi sayını kazanğı tansanmayımız. Bazılarını beşi da, bazılarını arkası da salımız. Şuna hemi sayını toluq tayarlap boğan denkiyin, andın başlaş hacasız. Baldur silik tekşilik sayılarını tayarlap boğan denkiyin, aldı bilen şulanı kazan selip etip, kalıqalarını bir-birlap tayarlısaq boludu. Hayatlıq müdel şunun oğuşaydı, hemi nersini tayarlap tak kılıp elip, andın başlaşının zörüriydi yok. Eğer onda qağanda, iş kılışının en yakşı pürüstünü belkim koldun berip koyuşumuz mümkün. Kazuo Inamori mündaq degen, birer oy pikirge kagan bolsanız, aldı bilen şunu kılışkı başlan. Eş kandaq çataq çıxmıqı dək dərecede tayarlıq kılı mən dəp saxlaşının, menin çacıt yok. Real durmuşdumu mükemmel tayarlıq bulmaydı, kişilik hayat yolunu bir qadam bir qadamdan meniqşıq doğur geludu. Turmuşta yotkanğı qara putsunu dığan, xaltıdaki onğı beqip tamaq edi dığan gəp, əgər həmin tayarlıq bütkəndən kin andan iş başlayman dəp çan turvasaq, ondaqda biz bu ömürümüzdə birər işini başqa elib çıqalışımız natayın. Şuna məyli qandaq iş bolsun, aval qol silib işləş gərək. İşli başlaqan şu dəqiqədə siz 51% rəqabətçiñizniñ aldığı ötüp ketken bolısız.

Başqılar bilan inoq ötüş bəzidə faqatla vaqt israf qılğanlıqdır. Gerçi adamlar toplaşıp yaşaşqa adatlanğan bolsa mı, lekin toplaşıp yaşaşning hər qandaq vaqtda yaxşı iş bolışı natayın. Nurgun kişilər bir yerge jam bolışını yaxşı görürdü. Hər qandaq topqa qoşulub özünün başqılar bilan yaxşı aralaşalaydığanlığını namayan qılışını oylaydı. Ular toplaşışning nim paydası barlığığı köngül bilmeydi. Faqat özünün toplaşqan toplaşmaganlığığa, qanç top bilan aralaşqanlığığı köngül bilidi. Hem de onundan faxırlanıdı. Ama emniyette eğer siz en dayı nacar moyu tutturbatkan bulsanız, şu topka kanç yıkılaşsanız, bu sizin şunç tüven oranı uçurup koydu. Eğer siz turunu bulsanız, sizini toku katkiga ekirip koysa, siz yeni şu toku labilen bir top buluşku urunsanız, akıbette bilip bilmeyi öz istihbalanızını özünüz nabut kıp koysuz. Topku koşuluş yaman iş emez, lekin özünüzge maskenmeydigan topku koşulup, özünüzü nabut kılışınız yaman işi hesaplanıdı. Topku koşuluş, belkim kişilerge bir xil təvəllik duyğusu, bexatarlik duyğusu ata kılışı mümkün, lekin nacar topku koşuluş pəqat sizin vaxtınızın ısırap kılıdı. Zihninizni xorududu. Sizge eş qandaq özüp yetiliş pürüsü elip kəlməydi. Amma namlıq kitab dumundaq deyilgən, Adam topku kirgən haman əqil bölünmüsü eğir dərəcədə tövəlləb gelidi. Etiraf kılışkı erişiş üçün özünün hak nağa karşını taşlap koyup özünü nabut kılıdı. Şu an asallıqçı topku koşulman. Toplaştın burun, onun kandak topşkallikini, toptu kimlerinin barlıqını, bir-birge kandak kımmet ata kılıdıqallıqı optan karan. Bir yukarı süpetlik top, 10 tövən süpetlik əhlə toptın köp yaxşıdır.

Үгініш қығанда рухи халатны тұрақлаштырғандыла андын яқшы үйенгілі болуды. Ачығылынышының юрекі болған тәсірге салқарашқы болмайды. Юқырды тылғы илінғандәк, ачығылыныш юректікі симпатик нервіні ғыдығылап, пәйтлік алда қан бесімі вә юрек ритмінің өрлішіні кәлтіріп шықырды. Бұ вақытта юрек қан помпысы көбейді. Әмі қандығы оксиген мұқтары неспәттен төвен болып, юрек мускулығы қан етішмәсілік, юрек мускул тықылмысы қатарлық мәселеләні кәлтіріп шықырды. Amerikanın bir türlük tədqiqatıda görüstülüşçə, uzaq müddət açıqılınış altıda turğanda tayısıma yürək kesili, yürək muskul tıqılması qatarlıq, yürək qan tomur kesəliklərinin yüzberiş xəvəbi 6 əsə aşıdıkən. Televiziya tiyatrlarda köpüşürəydiğən açıqılınış, yaşan qalladiki səhtini kəltürüb çıxırdı. Bunun mu ilmi asası ba? Asa açıqılınış, tüyüksüz səhti bolub qiliş ehtimallıqını 30% aşırıb edildi. Onun üstüge, gəzəpliniş, təşvişliniş qatarlıq pasif kəyfiyyatla səhti bimarlarının salamətlikinin əsləgi kilişigə eğir tosqulluq qılıdı. Ciddiləşiş, açıqılınış qatarlıq ciddi kəyfiyyatda nurğun kişidə iç sürüş, aşqazan ağrış, həzim qılış yaxşı bulması qatarlıq, aşqazan üçəy biyaran buluş əhvalları görülüdü. Açıqılınış bir xil pasif kəyfiyyat bolu süpütü bilən üçə yolu kesəlliklər bilən mu, en tayın zıç münasibətlik.

Біздікі отыра кішік қарханыларының тараққият мұхиты елдің елгі яқшыланды. 71%-тін артық мәхсус. Инчке алахиде еңі қарханыларының тижарет кірімі мұқим ашты. Шинжан 2026 жылық 1-ci numarlıq baş orman başlığı buyruqı ilan qıldı. Yuqur sijillikdiki məşiq və uda xizmət qilish, tuyuqsuz ölüb ketiş xəvib xətirini örlütib etdi. Yalğız ayal ölüb ketib, 6 milyon yuan mirası qaldı. Buni qandaq bir tərəf qilish kerak? Mulazimət kəsbini tərəqqi qıldırış, nemi üçün şunçı muhim? Nemişqa barğan siri köp kişilədə qalqansıman bəz məsələsi köpüyüb atıdı. Rak kesiligi griptar bolgan ayal öz iradisi bilen yeni hayatlıkı erişti. Tövende dikkatinla bugünkü programımızdan tepsili mezmullarda bolsun.

Her kaysi şehirle karhanılığa nep yetkizüş siyasetinin del cayda emelilişini ilgiri sürüp, mulazimet iktidarı ve mulazimet ünümünü küçep östürgen. Nöbette bahalaşkı katnaşkan barlık şehirle ottura. Kiçik karhanılığını terakki kıldırış, mahsus meblağı tesis kılıp, meblağ şiltiş, süpetini östürüp, ünümlü aşırışını üzlüksüz ilgiri sürdü. Bahalaşkı katnaşkan şehirle torda ve tor sırtıda yuğurulgan ammevi mulazimet süpüsünü sicil elalaştırıp, siyaset arkılık adem izdeş iltimas kılmayla behrilinişinin emelilişip ünüm hasıl kılışıga türtkü boldu. Hazırgıça Cungo Ottura Kiçik Karhanıla Mulazimet Tori 16 iktidar bölükige. 32 ülke derecelik supa ve 171 vilayet supusuğu olunup, 2 milyonga yakın karhanıga mulazimet kıldı. Cungo Ottura Kiçik Karhanıla Terakkiyatını ilgir sürüş merkezi siyaset tetkikat başkarmasının muavun başkarma başlığı Lei Xiaomundaq deydi. Keyinki kademde. Torda ve tor sırtıda öz ara yuğurulgan, öz ara türtkü boludugan bütün memlekettiki ottura. Kiçik karhanıla mulazimeti bir torni sicil berpa kılıp. Karhanılanın ihtiyacıga mas kelidigan tehimi köp mulazimet mesulatlarını del cayide içip. Sallık malumat, teknika katarlık, noktuluk sahalede ottura. Kiçik karhanılanı tehimi köp kattık mulazimet bilen temillep ottura. Kiçik karhanılanın yukur süpetlik terakkiyatıga kuş koşumuz.

Şinjan 2026 yıllık 1. numarlık baş orman başlığı buyruğu ilan kıldı. Yakında Şinjan 2026 yıllık 1. numarlık baş orman başlığı buyruğunu ilan kılıp, her derecelik orman başlıklarının dikkatini 15. 5 yıllık yerik plandaki nişan vazife ve 2026 yıllık noktalı hizmetlerle merkezleştirip, ilmi koldaş, sistemalik tüzeş, muvaffak paydalanışını bir tutaş planla, orman otlak işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatına türtki buluşunu talep kıldı. Baş orman başlığı 6 çoğun noktalık vazifini aydınlaştırdı. Ekologiyanı koldaş. Eslige keltürüş cihette şimal kuruluşu boyunca ötkelge hücum kılış cengini sicil yakış kılıp, Teklimakan kumluğunun çigirani kuluplaş neticesini müstekkemlep, östürüp, yeşil müdafiye belbıkının kenglikini kengaytip, kum 9 maddesini bahalap elalaştırıp, has kum kespi sistemisini berpa kılıp, yeşil şarpınını zic tokuş gerek. Kurban Tungut kumluğunu her tereplimi tüzeşini mas ilgiri sürüp, Tianshan ve Altay teğideki tabi orman ot çöp yepinci ösümlüklerini dairlep yetiştiriş. Tarım deryası vadisideki toğraklıkka ekologiyelik su toluklaş. Ulungur külü suluk yerini koldaş katarlık kuruluşlarını çın tutuş gerek. Kesip terakkiyatı cihette bağvençilik ve üzüm harkı kesip zencirini ilmi pilalla. Kurulmanı tengşeş, gölemli mokumlaştırış, süpetini östürüş, kursluk mesulatını küçeytiş, zencirini uzartış, ünümlü aşırış, tepekkürü boyuca. Ela süpetlik, meyve çivi bilen temilleşini östürüş. Şinjan üzüm harkı çoğun işlep çıkırış rayonu kursluk mesulat kuruluşunu ilgiri sürüp. Kesplerinin yukarı süpetlik, kursluk, işlep çıkırış rayonuna karab terakki kılışıga türtki bulup, medeniyet sayahat faaliyeti bilen çoğunkur birleştiriş. Ekologiyelik sayahat, tabi maar, ormanlıkta salametlikini esligi keltiriş, külünüş katarlık yeni kesip faaliyetini yetildirip, sayahat arkılık Şinjan'ı güllendirişke küş koş gerek. Tabi muhafizet rayonu sistemisi kuruluşu cihette karamaylı. Koyulun teğe devlet bağıtısı berpa kılışını ilgiri sürüp. İli Turpan devlet ösümlük bağıtısı berpa kılışını tezletiş. Yavayı hayvanat. Ösümlüklerini koldaşını küçeytip, kuşlarını koldaşının 3 yıllık hareketini kanat yaydırış gerek. Baylıkını nazaret kılıp başkuruş cihette orman, otlak, nem, tähetçilikini tekşürüş. Küzütiş ve Abdunum rayon boyunca asası otlakını bekitişini ilgiri sürüş. Kanun icrasını maslaştırış mekanizmini mükemmelleştirip orman. Otlakını veyran kılış katarlık

Yuqori sijillikdagi mashq va uda xizmat qilish tuyuqsiz o'lib ketish xavf-xatarini o'rlatib etadi. Jungoning yurak manbalik tuyuqsiz o'limni tarqalishchan kasalliklar ilmi bo'yicha tekshirish sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, davlatimizda har yili yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketadiganlarning soni taxminan 550 ming bo'lib, buning ichida 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar to'pining kasal bo'lish nisbati 2015 yildagi 12%dan 2024 yili 28%ga yetgan. Umumiy xalq yugurib badan cheniqtirish to'lqinida. Yugurish bilan tuyuqsiz o'lib ketish xatarining zodi qandoq bog'lanishi bor? Qandoq qilganda yugurish? Cheniqishni ilmiy qanot yoydirib, yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketish xavfidan saqlangani bo'ladi. Yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketishning qandoq farqlandirgili bo'ladigan oldin signal berish alomatlari bor. Yana qandoq qilganda harakat xarakterlik tuyuqsiz o'lib ketishning unumlik oldini olg'ili bo'ladi. Ammo ko'ngil bo'ladigan yuqorqi yadroliq masalalarga qarta. Muxbir elimizning yurak, qon, tumor, tanarkat, meditsinasi sohasidagi nopozliq mutaxassis. Jungo tibbiy dori sahiya madaniyat jamiyati yurak, qon, tumor, tanarkat, meditsinasi shobisining boshlig'i. Beijing doktorxonasi yurak, qon, tumor, ichki kasalliklar bo'limining mudir vrachi. Professor Wang Fangni maxsus ziyorat qildi. Professor Wang Fang mundaq deb ko'rsatdi. Mayli marafonchi yugurish musobaqasi bo'lsin yoki kundalik tanarkat bilan cheniqish bo'lsin. Yadroliq oldingi sharti ilmiy harakat. Oldi bilan harakat qilishdan burun cho'qim asosiy kasalliklarni tanlab tekshirishni tamomla. Yurakka munosabatlik asosiy kasalliklarning bor yo'qligini nuqtalik tekshirish kerak. Agar asosiy kasalliklar bo'lsa, oldi bilan harakat parizini chiqarib tashla. Qaratmiliqi bo'lgan davolash hamda kasallik ahvolini pasaytdi. Kasbiy harakat xavf xatarni baholashni tamomlagandan keyin ondan o'zining badan sharoitiga asosan tadrijiy mashq planini tuzish kerak. Shuning bilan bir vaqtda atalmish o'ziga jang e'lon qilib, o'zining amaliy iqtidoridan ayrilib qolishga bo'lmaydi. Uzun muddat badanning ko'tarish kuchidan eshib ketgan harakat yurak qon tomir tizimining zaxmlanishini davomli og'irlashtirib yetadi. Harakat loyihasi cho'qim odamga qarab farq bo'lishi kerak. U dal joyida badan baholash asosida tuzilgan xoslashgan loyiha. Harakat aslidilla yurak qon tomir sog'lomligini qo'g'dash. Badan iqtidorini yuqori ko'tarishdagi muhim usul. Lekin ilmiy bo'lmagan harakat andizisi aksicha yurak qon tomir nachar hodisalarini keltirib chiqarishi. Hatto tuyuqsiz o'lib ketish tragediyasini keltirib chiqarishi mumkin. Professor Wang Fang xizmat maydonidagi 30 yosh yosh kishilarga shuni alohida eskartiduki. Uzoq muddat yuqori chastotalik, yuqori sijillikdagi harakat qilishdan saqlanish. Badan charchiganda majburiy harakat qilmaslik kerak. Xizmat o'rnidagi 30 yosh yosh kishilar umumiyuzlik bir qadar cho'ng xizmat besimiga duch keladi. Agar dam ilish qonuniyatlik bo'lmaslik, tunash, aroqni ko'p ichish qatorliq ahvollar mavjud bo'lsa, darhol harakat qilishni tavsiya qilmaymiz. Bo'libmi, yuqori sijillikdagi harakatni to'sish kerak. Professor Wang Fang munolani ta'kidladi. Qonuniyatlik dam ilish, yuqori sifatlik uxlash va muqim ruhiy holat yurak qon tomir sog'lomligini qo'g'dashning yadroliq asosi. Bu munosabatda xalqaroda e'tirof qilingan hayotlik sog'lomligidagi 9 cho'ng yadroliq omilning muhim tarkibiy qismi. Harakatning burunqi tayyorlik va xavf xatarni tekshirishga qarata. Professor Wang Fang iniq kasbiy taklif berib mundoq dedi. Oldi bilan umumiyuzlik asosiy sog'lomlikni tanlab tekshirishni tamomla. Yurak qurilmasining tug'ma normalsizligi bor yo'qligini, yuqori qon besimi, diabet kesili, qonda may ko'payib ketish kesili qatorliq ost xarakterlik kasalliklarga giriftar bo'lgan bo'lmaganligini, tamaki chekish qatorliq yurak qon tomir kasalliklarining xatarlik omillarining bor yo'qligini, shundoqla qonuniyatlik harakat qilish asosi va odatini hozirlagan hozirlamaganligini oydinlashtirish kerak. U to'xtab mundoq dedi. Asosiy ilg'ab tekshirish turida oldi bilan elektrokardiogramma, ultra ovozliq kardiogramma va yurak o'pka harakati siniqi tanlanadi.
Zörür tepilganda doktorunun yetekçiligide tacsıman tomur sisi tekşürüşünü mükemmelleştirisi boludu. İlgap tekşürüş ve bahalaş 3, A derecelik doktorhana, yürek işki bölümü kespi hadımlarının yetekçiligide tamamlanıdı. Şunun bilen bir vakitte tedirici çenikışkı ergeşip, beden ıktidarı bilen yürek. Öpkünün halıtı da herket halıtı da özgürüş yüz beridi. Çoğa yürek. Öpkünün ıktidarını karellik tekşür tutturuş arkalık, keyinki hareket layihasını tengşash ve elalaştırış gerek. En muhimi şu ki, her bir adam öz hareketinin bexatarlik bosuğu kımmeti ve xavip xatar kızıl sızıkını aydınlaştırıp, öz iktidari dairesi de kanuniyetlik, ünümlük hareket kılgandıla. Andın hareket bexatarlikige en zor derecede kapaletlik kılgılı boludu. Hareket cereyanı da adam bedeni dopamin. Serotonin katarlık nervi yetküzgücü maddelerini acırtıp çıkarıp, kuşallık duygusu ilip geliş bilen bir vakitte. Bedendeki çarçaş ve biyaramlıkını yoşurup gelişi mümkün. Bulup mu özünü büsk ötüşünü koğuluşuş cereyanı da. Kişile asalla özünün fizyolojilik çekidin eşip getip, beden çıkargan agahlandırış signalini his kılışı astıla. En yakşı arlışış fırsatını koldun berip koyudu. Дәл мұшындақ болғашқа. Профессор Ван Фан қайт-қайт тәкітләп мұндақ дейді. Әрекет жарияны да әгер давамлық чарчаш, мағдұрсызлініш, соғық тәрләш, көкірек қысмы сықылып ағырыш, бі арам болыш қатарлық аламетлә көрілсе, әрекет ритміні дәрхал астылытып, яки әрекетні тоқтытып, вақтыда доқтырғы көрініп, алақыдар тәкшірішләні мүкеммәлләштіріш керек. Bu yaman süpətlik, yürək, qan tumur hadisələrdən saqlanışının açqıcı. O, alahide toluqlap mındaq dedi. 35 yaşdın yuqır kişilər topıda yüzbəgən hərkət xarakterlik, tuyuqsuz ölümnün mutlaq köp qısmı tacısıman artırıya botqısıman qetişqan dağ parçaları şəkildiniş. Tacısıman tumur tariyiş bilən zic münasivətlik. Əgər yuqırda eytilgan tacısıman tumur kesəllik özgürüşü mövcud bolsa, yuqori sijillikdagi harakat mashqi ilib berish tavsiya qilinmaydi.

Nurgun kişiler doktorxanağa berip salamatlık tekşürtkende. Özü de kalkansıman bez tügüncisi barlıqını bayqap. Hizmettaşları ve dostları bilen paranglaşıp. Etrafıdaki kişilerde azdur, köptür kalkansıman bez meselesi barlıqını. Yeni kilip Nurgullarının emeliyette yaşla işkellikini bayqaydı. Ondaqta kalkansıman bezgi münasivetli kesellikləgi griptar boluş nispeti bağansırı yukurla. Barğan siri yaşlışıp ketip atamdı. Hazır hizmet, turmuş besimi...

Rak kesiliğe giriptar bolgan ayal öz iradesi bilen yeni hayatlıkka erişti. Siz ahırkı ömrünüz ne kandak ötküzüsüz? Ningxiada sahne kadimi arkılık güzellikni namayan kılıdıgan. Özgü bolgan şenç bilen vakıtkı hürmet bildirdigan akçaşlık model Li Chunhong'a. Bu yıl 71 yaşkı kirgen Li Chunhong ilgiri radiyasiyelik davalaşının rakı karıştırış azabını baştan keçirgen bolsu mu? Lekin modilla sahnesi de cüşkun hayati küçünü tapdi. Nül asastın tartıp te sahnesi çıkıca kandak küş onu ağırık azabı ve yılla aldı da yanılı cülalandırdı. Li Chunhong'un temkin simasının keyni de hayatlık bilen ilişiş iradesi ba. Aynı yili emdila pensiyaya çıkan onunla bir ketimlik salametlik tekşürüşte rak kesili de diagnoz koyuldu. Operasiya radiyasiyelik davalaş keyni keynidin ilip berilip. 25 ketimlik radiyasiyelik davalaş onun cismani küçünü korutuplu kalmay. Yine onu eğir dert elemgi duçar kıldı. Salametlik tekşürüş dokulatını körgen künnün ətsila Li Chunhong doktorhanı deyitip. 3 gündün keyin operasiya kılındı. Radiyasiyelik davalaşının adem bedenigi bolgan təsiri intayın çoğun. Neç keçe kündüz kılıyalmaydı. Karakteri küşlük Li Chunhong özüge keselçan digen belginin çaplanışını halımaydı. O könlüde aktif davalanıp bu azaptın tezrek kutuluşka bel bağlıdı. Bir kıtımlık tasadibi pürsette Li Chunhong dostunun teklifi bilen modilla dersige katlaştı. Muzika kulak tüvidi yanrışı bilen o tüncü kıtım belini ruslap ritimge ergişip kadem taşlıganda. Uzundun buyan körülüp bakmagan. Cüşkun hayati küş, huddi kalbinin çonkur katlımıdın kaytıdın uygangandek boldi. 2 aydın kiyin Li Chunhong bir meydan modil musabıqsige katnışıp altın mukapatka erişti. Bu kütülmegen mukapat huddi bir nurgu okşaş Li Chunhong'nun algı ilgirleş yolunu yorutti. O modil bilimlerini tekimi zor kızgıllık bilen sistemilik ügünüşke başla. En asasi turuş kıyapti. Meniş kıyapitidin tartıp nazuk çıray ifadesini başkuruşkıca inçkilik bilen ügendi. Li Chunhong kün seri ösüvatkan kespi sapasıgı tayinip. Ningxia yaşanqalla daşösi tarpidin okutkuçılıkka teklif kılınıp. Okuğucudun okutkuçıgıcı aylandı. Li Chunhong nazaketlik ve özgü bolgan şençini namayan kılış arkılı. Özünün yanıla cemiyet üçün güzellik yaratıp töhpü koşalaydıqallıkını hakiki his kıldı. O model bolgandın kiyin men güzellikki intildim. Her günü çıraylık kiyimlerini kiyimen. Meninçe bu turmuşku bolgan kızgın muhabbet. Ningxia yaşanqalla daşösü de Li Chunhong'un kursantlarının otturucu yeşi 60 yaştın aşkan bolsu mu? Ula yanıla kamlaşkan figorunu saklap kalgan bulup, ruhluk hem tetik idi. Kündülük meşikte Li Chunhong okşumagan kursantlarının beden şaraiti ve ögünüş sürekliği asasen. Has meşik layihesini tüzüp çıkıdı. O kursantlarının okşumagan kiyim keçeklerini kontrol kılış iktidarını yetildirişke alayda ehmiyet berdi. Yani keşlik mürasim kiyimi heşemetlik, salapetlik buluşu, çipav nefs buluşu, moda kiyim bolsa çebdes.

Moda iqimga ägeşken boluş kerek. Onun karışça. Hakiki model sanatıda kiyim keçek taşkı bezek emez. Belki işki mücaz hulukunun uqum dairesi. Kişini hayran kaldırdığını şu ki, bu salapetlik yetekçi okutkuçu resmi terbiyelengen emez. Li Chunqing pensiyaga çıkıştın ilgiri davalaş sistemisi de hizmet kılgan bulup. Turmuş yolu moda sahne bilen münasibetsiz idi. Li Chunqing'nin sahnedeki her bir minuttaki bimalal içilişi sahnedeki her bir minuttaki japalık tırışçallıkıdan kelgen. Bir buluş herkitini yakşı meşk kılış üçün. O aynak karap netçi yüz ketim kayt kaytı meşk kılgan. En tabii sahne kadem ritmini tepiş üçün. O dövlet işçi sırtıdaki yukarı derecelik musabıkalarının sın görünüşlerini üzlüksüz görgen. Kursantlarının hareket muhim noktalarını düşünüşüge yardım veriş üçün. Küş çıkış maharetini üzlüksüz tetkik kılgan. O mundaq deydu. Biz ottır yaş. Yaşan kallarının uzun kişilik hayat keçirmişi ba. Kallımızda, közümüzde hikaye ba. Pensiyaga çıkış hergizmo kişilik hayatının ahırlaşkallıkıdın direk bermeydu. Belki yeni seferinin başlangallıkıdın direk berdi. Li Chunqing daim kursantlığa mundaq deytti. Turmuş seviyesinin özüşi ve davalını şaraitinin yakşılınışıga ergişip. Kişilerinin otturcu ömrü üzlüksüz uzardı. Pensiyaga çıkış hergizmo kişilik hayatının ahırlaşkallıkıdın direk bermeydi. Belki bir yeni seferinin başlangallıkıdın direk berdi. Pas kalda vakitinin ötüşünü saklıgandın köre. Teşebbüskarlık bilen öydün çıkıp. Cemiyet kısınışıp, yaşan kalla turmuşudun ozukluk kubul kılıp. Ögünüş arkılık öz kımmetini üzlüksüz işkaşırgan yakşı. Li Chunqing'nin yetekçiliki de. Tehimi köp kursantla güzel turmuşku intildi. Bugünkü günde. O yetekligen bu akçaşlık koşun özlerinin sahnesi de esil numarlarını yezip çıktı. Ningxia Yaşanqalla daşösi de pasıp kütünüştün teşebbüskarlık bilen Yaşanqalladın bəhirman buluşkıçı bolgan ceryanda. Hem yerde cüşkün hayati küşünü yiz kılgılı boludu. Hüsnxat ve resim üyüdün sus siyah fırıkı çıkıp durdu. Kompüter ders hanısı da kişiler montaj maharetini estaydı ügünüdü. Bu callık görünüşle yeni devirdeki Yaşanqallanın manevi medeniyet turmuşunun callık menzirisini hasıl kıldı. Bu yerde yaş pekat yıllarının soğusu, pensiyaga çıkış kişilik hayatının yeni başlanış noktası. Ügünüş ve üsüp yetiliş bolsa bir meydan mengü toxtap kalmaydıgan güzel sepe.

Maarif Ministerliği yakında devlet maarifini rakamlaştırış stratejiyelik hareketinin 2026 yıllık orunlaştırış yığını açtı. Maarif Ministerliği Halkara Hemkarlık ve Almaştırış Mekkemesinin başlığı yangdan tonuşturup mundak dedi. 14. 5 yıllık plan mezgilide. Halkara Hanzu tili maarifi cuş urup ravajlandı. Yer çağırda 90 devlet Hanzu tilini halk maarifi sistemisiga kirgizdi. Hanzu tilini ügünüdigan ve işiltidigan adam sani 210 milyonga yakınlaştı. Hanzu tili maarifinin kaplaş dairesi ve tesir gücünü kengaytish üçün. Maarif ministerliği Hanzu tili maarif merkezini tesis kılıp, yakında resmi işe kiriştirdi. Hanzuça maarif merkezi devlet akıl maarif süpüsünün halkara nusxasına orunlaştırılgan bolup, cemi 4 bölek ba. 1. Hanzu tili ügünüş. Türlük ela süpetlik Hanzu tili ügünüş dersliklerini topla. Ügen gücülerinin nöldün yukur seviyedeki köp menbelik ihtiyacını kandırış gerek. Alahide tılgı ilişki erziydiğini şu ki, yeniden köpeytilgen Hanzu tili pilos kesbi maharet dersliki, mineral maddelerini pişkılap işleş. Elektronluk uçur teknikisi Katarlık sahalarını öz içige algan bulup, bir belbağ bir yol kuruluşuğa doğru mülazimet kılıp, çetellik ügen gücülerinin işki uğruluşuş iktidarını östürüşüge yardım berdi. 2.

0: Ya yemek içmekten, ya kim gecekten remon olmasa, nemiş kımmışında kalmış olup kalan sen balam.
1: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, koşun bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayın kapı getirip de bana. Çıkayız gep kıpı olacağın ne? Çıkayım geçip gep kılmayın iken siz tehtir kara.
3: Ülkensiz azaltın yumuşka siz koşan emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şunu açayım.
3: Bir kaka sanırım işiniz kıymen. İmtihanda birinci bulsam mı yeni lan tılanlıyım yani.
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün iş gerek.
0: Ulan imiş ki sen adı bazı yakıldı. Öz andı mesul bağı okşamamdı.
4: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
1: Balala daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
0: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
5: Balalarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vaxtlarına ehmiyet vereyli.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damı da alıqı ligirlavatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karış alımız, mən Arafat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetin 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık kürəş nişanıqı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan Jungucha zamanivlashtirishni qat'iy egishmay olg'a siljitish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

Netçe evlat kişilerinin davamlı küreş kılışı arkası da biz umumüzlük allık cemiyet kurup çıkış, namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılışı vazifesini orullaş. Birinci yüzyıllık küreş nişanını işka aşırış aldı duru attımız. Kiler yıldın başlap, ikinci yüzyıllık küreş nişanını kırıp yürüş kılımız. Bu şundak muhim peyitte biz hem devletimizin terakiyat umumi vaziyetinin yakşı gelikini, yeni uluğ gelbilerini kolgu keltürüşke tamamen asasımız, şaraitimiz ve iktidarımız bağlıkını körüşümüz. Hem növetteki nurgun ziddiyetlerinin girelişip, hıvıp xatar ve hırslanın körnerli köpüyüp, devletimiz terakiyatının mislisiz mürekkep muhitki duş kilovat kalıkını mı körüşümüz gerek? Biz doğru tarih karışı, umumiyet karışı, terakiyat karışı da çıntırıp, növetteki halıkıra vaziyet ve devlet içi vaziyetinin çigiş, mürekkep hadisi arkası yuşurungan maitini inik tunup, hıvıp xatar aldı da temtirmeyi, krizistin pürset izdep, yol içip ilgirlep, yeni vaziyet yartıp, Cunhua milletinin uluğ gülünüşünün ibaret stratejiyelik umumluk bilen dünyada yüzyılda mı körülüp bakmağın zor özgürüşünü tekimi yakşı bir tutaş nezarda tutuşumuz şart. Halkıradın karğanda dünyada yüzyılda mı körülüp bakmağın zor özgürüş tezlişmezgili girdi. Halkıra muhit kündün küngi çigiş ve mürekkep olu atıdı. Bir taraftan tınışlık ve terakiyat yeli hem devrinin baş temisi bulmakta. Yeni bir növetlik pen tekniki inkılabi ve kesip özgürüşü çonkuru ravajlanıp, halkıra küsseliş durması çonkuru tanşılıp, insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesi kişiler kalbinin çonkuru oranı ilovatıdı. Yeni bir taraftan halkıra vaziyette mukumsuzluk, inıksızlık körünerli köpüyüp, yeni tasman öpki yalığı yokumi kan yamırap çonkur təsir peyda kılıvatıdı. İktisatının dünyavilişi tətür iqim uçurap, narotniklik, yeklimicilik baş götürüp, yek terepçilik, koruqçilik, zomgerlik dünyanın tınışlıqı ve terakiyatı təhtisilip, xalqıra iktisat, pen teknika, mədəniyet, xövpsizlik, siyasi qatarlıq əndizilerde çonkur mürekkep özgürüş buluvatıdı. Biz dünyada yüzyıldımı körülüp bakmağın zor özgürüşünün yüzünün işini belgileydiğen halkılık amıllarını delcaydı tunup,

Radio anıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. ketimlik umumi yığında kılgan Jongo'ça zaman yuvlaştırışını qatti eğişmay olgı sildi tişkerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Dövletimizin sosyalistik zamanıvılaştırışı nurgun muhim alahidliklerge ige. Dünyada hemmini bir kılıp salgılı buludgan zamanıvılaştırış endisi mu? Dünyanın hem yerige bap kılıdgan zamanıvılaştırış ölçümü mü mevcut emez? Yoldaş Deng Xiaoping, biz şugulunuvatkan zamanıvılaştırış, jongoça zamanıvılaştırış. Biz kurvatkan sosyalizm, jongoça sosyalizm digen idi. Biz olgı siljitivatkan zamanıvılaştırış, hem her kaysi devletlerinin zamanıvılaştırışının ortak alaydılıkıge. Tehimi muhimi devlet ekvalımız asasıdaki jongoça alaydılıkıge. Birinciden, devletimizin zamanıvılaştırışı, gaye zor nopos kölümüge ige zamanıvılaştırış. Devletimizdeki 1 milyar 200 milyon nopos zamanıvi cemiyetke birlikte kadem koydu. Nopos kölümü azırkı terakki tapkan devletler noposunun yığındısı da müküp. Bu dünyanın zamanıvılaştırış haritisini üzülkesil özgertip, insaniyet tarihideki çonkur təsirge ige çon iş pop kalıdı. İkinciden, devletimizin zamanıvılaştırışı pütkül halık ortak beyidigan zamanıvılaştırış. Ortak beyiş, jongoça sosyalizmnin mahiyetlik talibi. Devletimizin zamanıvılaştırışı halık merkez kılıngan terakiyat ideyesi de çıntırıp, rayolla perki, şehir yez perki, kırım taksimat perkini anlık teşebbüskarlık bilen kişkiltip, icdimai adıllık ve hakkaniyelikini ilgiri sürüp, pütkül halkının ortak beyişini tedirici işkaşırıp, iki kutupkı bölünüp geçişinin katli aldığını alıdı. Üçüncü, devletimizin zamanıvılaştırışı maddi medenilik bilen menevi medenilik bir-birge maslaşıdığan zamanıvılaştırış. Devletimizin zamanıvılaştırışı sosyalistik yadrolu kımmet karşıdı çıntırıp, gayi itikat terbiyesini küçeytip, Cunhuan münevver en-enevi medeniyetini evc aldırıp, halkının menevi küçünü aşırıp, maddi baylıkının umumüzlük köpüyüşü ve Adem'nin etraplık yetilişini ilgiri sürüdü. Dördüncüden, devletimizin zamanıvılaştırışı Adem bilen tabiat inak belli ötüdüğün zamanıvılaştırış. Devletimizin zamanıvılaştırışı maddi medenilik kuruluşu bilen ekologiya medenliki kuruluşunu mas algı sılzıtışka ehmiyet berdi. İşlep çıkırış terakki kılgan turmuş bayaşat, ekologiyası yakşı bolgan medeni terakiyat yolu dumanıdı. Ondak bolmaydıken, baylık bilen muhitinin besimigi berdaşlık bergili bolmaydı. Beşinciden, devletimizin zamanıvılaştırışı, tiniş terakiyat yolu dumanıdıgan zamanıvılaştırış. Bazı konu kapitalistik devletlerinin mangını, müstemlike yerini zorluk bilen talan taraş kılış yolu bulup, ula başka devletlerini arkada kaldırış bedelige zamanıvılaşkan. Devletimizin zamanıvılaştırışı, dünyadaki her kaysi devletler bilen özara menfaat yetküzüp, ortak payda ilişini tekitlep, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışı türütkü bulup, insaniyetinin tınışlığı ve terakiyatı üçün tırışıp tökp koşudu. Emliyet şunu çöndürüp verdi ki, jongoça zamanıvılaştırış, jongonun emliyetine uygun kılıdığan bulup, sosyalistik kuruluş kanuniyetini namayan kıpbedi. İnsaniyet cemiyetinin terakiyat kanuniyetini mu namayan kıpbedi. Devletimiz jongoça zamanıvılaştırışını katli eğişmay algı siljitip, jongoça zamanıvılaştırış arkalık, Cunhuan milletinin uluq gülünüşünü algı siljitip, insaniyet üçün üzlüksüz yeni tehimi zor tökpülerini koşudu. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığında kılgan 2. Yüzyıllık Kreş Nişanı'nı yürüyüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının 2. Kıtımlık Umumi Yığında kılgan Jongoça zamanıvılaştırışını katli eğişmay algı sözü tişkerek namlıq sözünün bir kısmını anlattık.

Şu tapta onun hayalında menden nurgun sualını sorup buldum. Ben bu onunla hayalımdaki nurgun cevaplarını bir buldum. Biz hayalıca birbirimizde üntensiz karışıp durduk. Kim yaptı o kızım? Sarıhan hamamının çakırgan avazı anlangandıla biz çöçüp isimizin tepiştik. Bu çağda ben tekçila ışıkların sırtı dedim. Aygül tatlı gülgeni çikilip belgimi tuttu. Jürün, öy kireyli. Ben bosuğudan atlap oylağı kirdim. Şu tapta özümünün hodde söygü tarvasının kırvatkanda kez kılattım. Bir hal yakıncılık tuyğusu köğünümge aramcılık beğişle etdi. Canlarım tepilğusuz bəxt koyunda tıpırla etdi. Ama yaxşı durdunuz mu? Dedim işikten kırpla. Tahtay supıda putını sangıltıp oldurup bir iş bilen məşğul bolu atkan Sarıhan hamam meni körüp alman talman orında durup aldımğa keldi. Oy, Yahya can balam kep diken de. Kini, yokur ötün balam. Atanınız yaxşı durup atamdı. Yaxşı hamma. Ola meni sizni yoklap gelişge evetti. Oy, rahmet balam. Hürrem Khan pek isli ayalcı mı? Sarıhan hamma meni onu mığınımğı koymay törge başladı. Gerçi onun keliş sebebi de yalgan sözlegen bolsa mı, lekin bunundan anca bir yaramlık eskamadım. Çünkü bu samimi yalgancılık idi. Aygül aldımgı dastıxan silip çay demledi. Çay içi boğuca tamaqının tayarlıqıga düştü. Bol avar bulma, dedim Aygülge hammam taşkırıq öyge çıkıp getkende. Sizin körbağınımın öz çoğun iş, hazır gelimden tamaq ötüdüğen de gemiz. Nemişka, dedi o külüm. Sizge karap dursam koskum aşmaydı iken. Mən itpegen tamaqnımı yemem siz. Bu, sizge karap dursam deymen. Başkası isim kemmedi. Bana karap durdunuz gu. Mengü demekçi. Kiyin zirkimi kalasız. Ondaq bulmaydı. Sizni mengü yaxşı görmen. Rahmet. Mən yeni sözdegil temşelgende öyge Sarıhan hammam kirip geldi. İşkimiz yayı karap oldurup aldık. Oy, nemandak uruşup kalan adamla dek oldursile. Dedi, hiç din xabarsız hamam bizge. Biz yetigiden birbirimizge karışıp külüp koyuştuk. Kiyin, özümünü erken tutuş üçün pes küçüşüp, öy içi de oyan boyan minişka başladım. Bu, dadamdan kalan ersiyet idi. Şu çağda yandaki öyünün işige uçuk bulup, çoğun bir kitap işgavığı gözüm çüşüp kaldı da, özüm bilipla o öyge kirdim. Pah, kitap degen əsli bu yedigen o. Çoğun işgab lıqqıda kitapla bilen tolgan idi. Bazıları mendeba, yani bazıları tek körüşkün müyesar bulamağın kitapla idi. Kitap işgavının tövən tərbetki üstelde, berdağını kalemden hatır dəbdə digendek nesilə ba idi. Kızıqış içi de o hatırladın birini kolumğa aldım. Bu, Aygül'nün künlü hatirisken. Yani birisi bolsa nurğun şiirla yazılıbdı. Mən hatirlerini devamlı körüşten xicil bulup, cayı koyup koydum. Onun ötkende, cıq kitaplarım yok deyini əslide kəmtərliyi ikken. Bu nesilə qarab, Aygül'numu boş qız əməsliyini hez kıldım. O deyi kitap okuşuq amıraq bolublu qamay, yazıqçılıq bilənmə şoğulunu alaydı ikken. Onunla boğan hürmütüm və amıraqlığım teximi açdı. Onundan pəxirləndim. Kitaplarınız neymi deyən köp? Dedim onun yeniği kirib. O, xicil boğanda külüb qoydu. Nə deyini, saplı konu kitablağı. Lekin esli kitablarken, sizin pəxirlini mən. Rəhmət sizge, dedi Aygül külüb. Tamaq vaxtımı könüllük ötdi. Aygül öz kulublan ətkəşkimi bu tamaq mağı başqıçıl deyib getdi. Tamaq denkin, hamamının təklifi boyuca Aygül meni başlap açlıq idarısının korollarını, meydan ambarlarını aylandırdı. Ətrap cimcidliqi çömgən bolub, dan izdəb yürgən quşqaş, kəptə, paxtək deyəndə quşla ambar ögüsdə top top pop uçup yürüş etdi. Mən kiçik çığımda bu yəgə nə çıxıdım gəyən? Dedim Aygülge. Sizlərinin ögümü kırıb dikən mən. Ocağda meni köməyəmədiniz? Dedi Aygül çaq-çaq qılıb. Yaq, bəlkim hammam sizni çətnəb qaldı deyib möktürk qoyğan bolsa gerek. Gepimni anlap Aygül beliqlap külüb getdi. Kiçigiğinizdə közünüz yaman etdi. Dedi o mu boş gəlmək. Bilməyəm mən cümə.
چونلار شونچه ازنگوچ ازدش مبتو دیسه؟ دیده آیگل گپنو باشقی یقی براب. شونداق، دیدم اونونگو سرگلوب دیگه دک کدو ایدم. بلکیم بزنان چون بلوشمزن ساخلغان بوز گیرک. اوی، عجب گپتان بوب گیدیب سیزغو. دیده آیگل قزقیم. سیزنی بونداق گپلانی قلا دب اویلمغاندیم. چونکه حاضر ینمده سیز باهم اسمو. دیدم اونو بوشقنی تردیم. Muhabbat odamni botir qildi degan gapni anglagan bo'g'aytdingiz? Anglagan, endi rostligiga ishondim. Biz qizg'in mundashqinimizcha yo'lni davomlashtirdik. Farzimcha maydonni necha oylab bo'lgan edik. Lekin buni o'ylashqidek rayimiz yo'q edi. Bizga mayli qayya bo'lsin, qanchalik mayli, faqat qanug'dek mundishi va saxlik kifoya edi.

0: kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkan anla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı. Ben Mehliya İbrahim. Danlık eserler kişilerin tepekörünü açıdığan aşkışkı okşaydı. Kişiler danlık eserlerin okşarkılık, menevi cihetli mol uzukluğu iyi buludu. Özü türüşlük zaman ve makan boşluğundan nalgıp, tarih dötken kişilerinin menevi keşmişi arkalık, emeli durmuşu üçün tekimi köp tecrübe ve düşençlerini hazırlaydı. Radyoanlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Fransiya yazğıçısı Kiçik Diomanın Çoğluq Qız namlıq romanını anlatdımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cunha'nın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatırı meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı baraylı.
2: Yaşlıkımız urğumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 4-3 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sayıpsını açtı.
0: Burma mıhtın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletnin muhim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Men bir tamçı su.
7: Men mo bir tamçı su.
6: Men süpsüzük eriğden keldim.
7: Men pakı su ambırdın keldim.
6: Güllükte güllerini soğuramam.
7: Cümekni çın etmep bu. Men evrez yolu ikip gettim.
6: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı soğardım.
7: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip gettiğen kapkarı siyah kokşap kaldım.
8: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplıq.
9: Ali Canaplıq turmuşka sınıp ketken herket mizani.
0: Ali Canaplıq samimi kilidu. Könlü köksü ken ademle Ali Canaplıqdır.
9: Ali Canaplıq yaxşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yaxşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canaplıqdır.
0: Ali Canaplı samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa kılalaydı galla Ali Canaplıdır.
9: Ali Canaplı'nın nəzər dairesi kəng buludu. Yıraqını körəlaydı galla Ali Canaplıdır.
0: Ali Canaplı etrafımızdaki ülgü bulalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canaplı qatarda duruş, Ali Canaplı'a toğırlanış, kemter Ali Canaplı'dan buluş, Jongoluqlarının ruhi intilişidir.
6: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Menin payda buluşum onun da bazı özgürüşlerini barlıqı keltirdi. Menin sayıdak əgiş için bilen o başkalar bile uçuruşunu kalmaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp, hemen kaytadan başlaşını karar kaldı.
10: Üçüncü numarlıq bemar.
7: Doktor, men hamışlık kesli griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
6: Ciddileşmen, Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikalıq davalasaq mı?
7: Aktif yüzünü mən. Özümünü özgərdim mən. Hazıraqlı özgürüş mü? Meni ümitke teximi yıkılaşdırdı.
8: Psikiki sağlamlıqa köngül böleydi.
11: Sağlamlıq dastıxınımızda.
0: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemekliklerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
12: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqlan alayımız.
11: Sağlamlık ayıqımızda.
4: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
0: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
11: Sağlamlık kolumuzda.
0: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
11: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yokaydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mahallimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
11: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaj.
0: Kiçkine ot yalkuni barmıkımızın uçunu illetalaydı. Lavuldap köyüvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi. Ortak gülünüp terakki kılışı, Cunhan milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Radio oxucu dostlar, Cihan Eynigi programımız yenislərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldukən, birlikdə qulaq sepaq aylıq. Paytaxt tibbi daşösi Şüenwu doktorxanısıdiki Cia Jianping kollektifinin elan qılğan ilmi maqalısıda 19 yaşlıq bir oğul balığa kilinkdə Alzheimer kesli edəb diagnoz qoyuldu deyildi. Bugün aldı bilən bu vaxtı anlayımız. Tuz azaytılğan yeməkliklərdə natriyinin az buluşuna dayın. Bugün yana quyosh to'g'risidagi bilimlarmi diqqatlarda. Uyqumi kayfiyatga ta'sir ko'rsatadi. Qalqonsimon bazni asrashda qanday qilish kerak? Shunga diqqat qilmadingiz, nima uchun avtomobilning chaqqi qora rangli bo'ladi? Buningmi ilmiy asosi bor? Xo'sh, qadrli do'stlar, tuandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlab yetamdik. Qadirlik dostlar, paytaxt tibbi daşösi Şüenwu doktorxanasidagi Cia Jianping kollektifining bir ilmiy maqalasi xalqaralik jurnal Alzheimer kesli jurnalida e'lon qilindi. Ilmiy maqalada tunishtirilishicha 19 yoshlik bir o'g'il balaga kelinkida Alzheimer kesliga giriptar bo'lgan deb diagnoz qo'yilgan. Bu navbatda ma'lum bo'lgan eng yosh kelinkilik Alzheimer kesli deb diagnoz qo'yilgan bemor. Ilmiy maqalada mundaq deyildi. Kesallik jarayonining ilgirlishiga agishib, bu bemorning asti tutish qobiliyati uzluksiz tuvallab, doim shaxsiy narsalarni yo'qotib qo'ydigan bo'lib qolgan. Tamoq yegan, yemaganligi esida qolmagan. Oxirida o'qishni tamomlay olmay, to'liq o'tir maktabdan chekinishga majbur bo'lgan. Alzheimer kesalining eng tipik kesallik alomati asti tutish qobiliyati tuvallash. Bo'libmi, yaqinqi asti tutish qobiliyati tuvallash. Yilil yuz bergan ishlarni esda tutolmaslik, o'rin, vaqtni farqlandirishda masli ko'rilish qatorliklar. Ba'zi bemorlarda yana kayfiyat, xarakter o'zgarishi, asosiy hukm qilish iqtidori tuvallash qatorliklar ko'rildi. Shuanwu doktorxonasi nerva ishki kesalliklar bo'limining mudir vrachi, doktor yetakchisi Jia Longfei

0: Kadelik. Cihan ne niye? Künden anlatım es.
1: Kadelik dostlar, kalkansman bezni kandak asıraş gerek. Kalkansman bezni asıraşta birinciden ziyade yerip çarçaştın sakınış gerek. Selbi keypiyat, ziyade çarçaş, ruhi besimden artıp geçişi kalkansman bezgi bivasta təsir körüstelmeydi. Bırak nerva ve işki acıratma sistemisini kalay mıqallaştırış arqılıq, immunitet iktidarının tamponsızlığını keltürüp çıkırıp, özdeki antigeninin masa işçallıqı buzgunçılık kılıp, kalkansman bezinin immunitet sistemisinin ucum uçuruşunu keltürüp çıkardı. İkincisi, iyoluk radiyasiyedin sakılınış gerek. Kalkansman bez, adam bedenedeki radiyasiyaya en sezgür erza. Şuna radiyasiya muhitedin imkan kadar yirak duruş gerek. Üçüncüden, yotluk tuzni muvapıq miqdarda istimal kılış gerek. Köp kişilerden kündülük turmuşta bedenge kubul kıldığan umumi yod miktarı yeterlik emez. Alaydı talepten başka ihvalda, normal kişiler en yaxsi yodluk tuz istimal kılışı gerek. Bırak adam künge istimal kıldığan yemeklik tuz miktarı 5 gramdan işip yetmezlik gerek. Tötüncisi, aynakı qarab öz-özünü tekşürüş. Aynakı udul toğrulunup başını sel-pel kaynigi kılıp, boyun kısmını uçuk uyuş gerek. Birinci kademde közütüş, yani boyunun işki tarpının simetrik yak emeslikige. İşşiğan, işşimğalıqı karış gerek. Boyun kısmıda əsildala tügünçü barlar, tügünçünün çoğaygan çoğaymağalıqıgı dikkat kılışı gerek. Adatta tügünçünün uzunluğu 2 cm yetkende uçukraq göründü. İkinci kademde tipiş, yani yutuş herkettigi əgişip, yokur tüven herkett kıldığan kalkansman bezni tipiş gerek. Üçüncü kademde silap görüş. Yani bir yutum su içip barmaq bilen boyunun astı tarpi, yani buğdayıqnın işki yenini sılaş. Sonu yutkanda kiçik monakçının bar yoxluğunu, işiğan işimiğallıqını, ya ki katlıq kiçik tügünçünün bar yoxluğunu sılap bir kış gerek. Eğer mesle baykalsa imkan kadar boldur davalanış gerek. Beşincisi, kalkansman bezni karalik tekşürtüş gerek. 35 yaşdan keyin bulupma ayollar en yaxsi 5 yılda bir qitim kalkansman bez iktidarını tekşürtüşü ve kalkansman bezni ranglik ultira avaz dolqını arqılıq tekşürtüp turuşu lazım. Hamildar ayollar çoxum kalkansman bez iktidarını tekşürtüşü gerek. Bulupma hamildarlıqtın ilgiri kalkansman bezni ilgiri sürgücü hormon yani TSH qatarlıq alaqadar körsetkişlerine talap tekşürtüşü tavsiye kılındı.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.

0: Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kırış Türgücüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anladılğan qismən məzmullar, Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərpədən nəşir qılınğan xüsusi hüququnuzni qanda qoğdaysız namlıq kitabdan ilindi.
1: Ben Nurgun işçi hizmetini başkurum. Milyonlar baylık yaratıvatı ben. Şimdi ben ki kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılarının desmayısı.
2: Kişiler beni çolgandaydı. Tamaşıbıllar, mestanları beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desmayemişkenlikini unutup kalmadım.
1: Benim bevastı körsüz üyüm, sansızlığan kişiler köngül bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle istimalçılarının köngül nokta alayım. Ben bevastı körsüzüp mal satıcı. Kanun boyunca baştap yürüş, ticaretinin yakşı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
3: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baştap şurayı.
4: Bugün ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
5: Ben yığılıştım. Kaytkan ekin kıp vere ya.
6: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
4: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
7: Zukam da kağılı hılıp oldu. Ben sırayıp kalmışım da sizi demi geydim.
8: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep vaktimiz odol kemmeydi.
6: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
9: Apa, siz sulu oynadığın vaxtıda mən sürəkkə əp qoyay.
6: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
10: Ata-anamın sağlamlıqını tüləymən.
6: Ata-anımızdı siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
8: Dada, ana, biz kəldok.
9: Buva, muma.
11: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidiğən yürükimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
12: Olturğanda rahatlanginimiz bilən bəl umurtqımız iğirliqimizdən 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
13: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kimiydi.
14: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
15: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
16: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді, güzel чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
16: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
17: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
18: Мен таллан, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
19: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
18: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп отыды.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар хам істимал хәвісіні йығалмайды. hem qarz qaytarışqa qurbi yetmeyatıdı.
15: Bir günə gözümni şundaq assamla, qarzlarım biraqıl tügəb getken bolsa, hemmini qaytadan başlasam dep bəkmi arzu qılaman.
11: Siz qaytadan başlasanız boladı. Qarz bilan qarz qaytarışını toxtutub, qarzınızı rədləb, qarz qaytarış planını tüzüb, idraki istimal adətini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, setib elişini rəd qıladığan kəskinlikiniz bolsun.

Sevimli radyo anlıkçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Adam başkalarına heves kılmaslık. Yani başkalarının özünün üstün turduğallıkını köygende ulağa heset kılmaslık gerek. Baylık mal dünyasının kançılık buluşu da emez, belki tamasının az buluşu da işbatılındı. Özü yakşı köygen kişinin könlüge azar berip, takaymas yarı payda kılışka bir net sekund vakit getirdi. Ama şu yarını sakaydış için intayın uzun vakit getirdi. Pırlı seti bağlı bombaydıgan bir dün bir nerse bəxtin ibarat. Siz söyge Adem bir ettürgül kokşaydı. Ettürgül boğan iken tikini buludu. Siz tikinini yolu ötemen de avar buluşunuzdan ağaçtı yok. Siz kılıdıgan en yakşı amal tikeninin özünüzü sancılıp geçişinin olduğunu iliştir. Bunun da özünüz mü azar yemeysiz, söygününüz gibi azar beğmeysiz. Onun mu könlünü ağırtmaysiz. Turmuşta köp Allah'a da pürsetini ötküzül etmem. Vaktiniz ketti, bəxtiniz ketti diyen geppa. Pürset kesse, men yuk aytip gelmeydi. Çoğunlaşka biz her vakit segek buluşumuz gerek. Hoş, güzel sözlerimizdinkin, güzel küylerimiz davamlıq silah üçün yağraydı. Yine merhaba.

0: ئىقتىسادنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش ئۇلىنى يەنىمۇ پۇختىلاش ئۈچۈن بوشاشماي تىرىشىمىز، دېدى. جۇڭگو يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ باشلىقى، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى خۇاڭ سەنۋىن مۇنداق دېدى. كېيىنكى قەدەمدە جۇڭگو يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى بۇ يىغىننىڭ روھىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، زىرائەت ئىلمى، چارۋىچىلىق، مال دوختۇرلۇق قاتارلىق جۇڭگو يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ 7 ئۇل پەن مەركىزىنى قۇرۇپ، پەنلەر گىرەلىشىپ، بىرلىشىپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشتىن ئىبارەت تەشكىللىك ئۇل تەتقىقات ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىپ، يۇقىرى سەۋىيلىك يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسىدا ئۆزىگە تايىنىپ قۇدرەت تېپىشنى تېزلىتىشنى تېخىمۇ پۇختا ئاساسىي نەزەرىيە تىرىكى ۋە تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈملۈك تېخنىكا مەنبەسىگە ئىگە قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، بىز دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى نەچچە ئون ئىلغار پەن تەتقىقات ئورنىدىكى ئالىملار بىلەن بىرلىشىپ، دېھقانچىلىق زىرائەتلىرىنىڭ گېن بايلىقى پىلانىنى يولغا قويۇپ، ئىنسانىيەت مەدەنىيلىكى ۋە ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىيات ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو تۆھپىسىنى قوشىمىز. دۆلەتلىك ئېنېرگىيە مەبلەغ سېلىش گۇرۇھى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى باش مۇدىر زولىي مۇنداق دېدى: بىز تىرىشىپ ئۇل تەتقىقاتنىڭ سوئال چىقارغۇچىسى بولۇپ، يېڭىچە ئېنېرگىيە سىستېمىسى قۇرۇلۇشىغا دائىر يېڭىلىق يارىتىش ئەمەلىيىتىدە ئىلمىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىمىز. ئۇل تەتقىقاتنىڭ جاۋاب بەرگۈچىسى بولۇپ، دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيىلىك پەن تېخنىكا كۈچى بىلەن چوڭقۇر يۇغۇرۇلغان يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيەسىنى بەرپا قىلىمىز. تىرىشىپ ئۇل تەتقىقاتنىڭ ئىمتىھان قەغىزىنى تەكشۈرگۈچىسى بولۇپ، ئۇل تەتقىقات، ئەمەلىي تەتقىقات ۋە كەسىپلەشتۈرۈشنى تۇتاشتۇرۇش، يۈرۈشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرىمىز. جۇڭگو كۆچمە خەۋەرلىشىش گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ باش ئىنژېنېرى، جۇڭگو قۇرۇلۇش ئاكادېمىيەسىنىڭ ئاكادېمىكى ۋاڭ شاۋيۈن مۇنداق دېدى: پەن تېخنىكا كارخانىسى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن تەخىرسىزلىك، كۈچلۈك مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى ۋە بۇرچ تۇيغۇسى ئارقىلىق باشۇجىنىڭ يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرىمىز. ئۇ بولسىمۇ بازارغا يۈزلەنگەن ئەمەلىي ئۇل تەتقىقاتنى ھەقىقىي كۈچەيتىپ، ئەمەلىي ئېھتىياجنى چىڭ تۇتۇشنى تۈپ چىقىش نۇقتىسى قىلىمىز. گىرەلەشتۈرۈپ يۇغۇرۇش، ساھە ھالقىپ يېڭىلىق يارىتىشنى مۇھىم بۆسۈش ئېغىزى قىلىمىز. شۇنداقلا ئىشلەپچىقىرىش، ئوقۇتۇش، تەتقىقاتنىڭ ماسلىشىش بىرىكمە كۈچىنى مۇجەسسەملەشنى مۇھىم تايانچ نۇقتىسى قىلىپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش ئۈچۈن كارخانىمىزنىڭ كۈچىنى تەقدىم قىلىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ماي بايرىمىلىق دەم ئېلىشتا جايلاردىكى مەنزىرە رايونلىرى ساياھەت تۈرلىرىنى كۆپەيتىش، ئېچىۋېتىش ۋاقتىنى ئۇزارتىش، مۇلازىمەت كاپالىتىنى كۈچەيتىش ئارقىلىق ساياھەتچىلەرنىڭ ساياھەت قىلىش تەسىراتىنى ئۈزلۈكسىز ياخشىلاپ، پۇقرالارنى مول مەدەنىيەت ساياھەت مەھسۇلاتىدىن بەھرىمەن قىلدى. شەنشىنىڭ شىئەندىكى ھەرقايسى چوڭ مەنزىرە رايونلىرى ساياھەتچىلەر يۇقىرى پەللىسىنى كۈتۈۋالدى. چىنشخۇاڭ قەبرىسى موزىيدا ساياھەتچىلەر تەرتىپلىك ئۆچرەتتە تۇرۇپ سۈرەتكە چۈشۈپ خاتىرە قالدۇردى. شەندۇڭلۇق ساياھەتچى چىن تەيخۇا: بۇ يەردە تارىخىي مەدەنىيەت ئىنتايىن مول ئىكەن، كۆرۈپ ناھايىتى ھەيران قالدىم، دېدى. زور ساياھەتچىلەر ئېقىمىغا قارتا چىنشخۇاڭ قەبرىسى موزىيى بىر كۈنلۈك ئەڭ كۆپ كۈتۈۋېلىش مىقدارىنى 65,000 ئادەم قېتىمدىن 75,000 ئادەم قېتىمغا ئۆستۈردى. مەنزىرە رايونىنى ئېچىۋېتىش ۋاقتىنى 2 سائەت ئۇزارتتى. موزىيى بېلەت ئىشلىرىنى باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى چىن جىگاڭ مۇنداق دېدى: ئالدىن كېلىشىش يولىمىزنىڭ سىغىمىنى مۇددەتتىن بۇرۇن كېڭەيتىپ، ۋاقىتقا بۆلۈپ بېلەت كۆپەيتىپ، تاماشىبىنلارنى ئالدىن كېلىشىش، يۇقىرى پەللىدىن ھالقىپ باغچىغا كىرىشكە يېتەكلەپ، تاماشىبىنلارنىڭ مەركەزلىك ئۆچرەتتە تۇرۇشىنىڭ ئالدىنى ئالدۇق. سەنشىنىڭ داتۇڭدىكى يۈنگاڭ تاش كېمىرىدە جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەر ھەيۋەتلىك تاش ئويما گۆھەرلىرىدىن مەدەنىيەت ۋە مەدەنىيلىكنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنىڭ كۈچىنى ھېس قىلدى. ساياھەتچى دەيخانىم مۇنداق دېدى: تەتىلدە يۈنگاڭ تاش كېمىرىگە كېلىپ ئايلاندىم، ناھايىتى ھەيۋەتلىككەن. قەدىمكىلەرنىڭ ئەقىل پاراسىتىدىن قايىل بولدۇم، ناھايىتى ياخشى تەسىراتقا ئىگە بولدۇم. دەم ئېلىش مەزگىلىدە تاش كېمىر مەنزىرە رايونىنىڭ بىر كۈنلۈك ساياھەت ۋاقتى 4.5 سائەت ئۇزارتىلدى. مەنزىرە رايونىدىكى 8,000-دىن ئارتۇق ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى ساياھەتچىلەرنىڭ ھەقسىز ئىشلىتىشىگە بېرىلدى. Yüngang Tədqiqat Yurti Mədəniyyət Sayahat Yuğurma Tərəqqiyat Mərkizinin Mavun Müdiri Şali Cünmandaq deydi. Eçiviç vaqtını uzartış, sayahat liniyasını əlalaşdırış, mülazimət növətçilikini köpəyitiş qatarlıq köp xil tədbirlə arqılıq yolucula iqimini ilmi tarqaqlaşdırdıq. Kəşkirgəndə Ənxuyunun Xuanshan Tangmo Mənzira rayonuda rəngarəng çıraqla çaqnıdı. Panus ətirti iqinni boylap asta-asta mağdı. Sayahatçı Fangyuan mındaq dedi. Nait yaxşikən, Xuanshan teğğa tuncuq etim kelişim. Andın Tangmo'ğı kelip Panus oyununu körüp Nait heyran qaldım. Nait qızıp ketti. Tangmo Mənzira rayonunun xizmətçisi Şüçang tonuşturup mındaq dedi. May bayramılıq dəmilişta Mənzira rayonu oyun qoyuş paliyetine köngül qoyup qanat yaydırğandın sırt, yani keçilik meydan beleti bağısı da etibar beriş qatarlıq tədbirlərini tən yolğa qoydu. Şüçang mındaq dedi. Oyun qoyuş qoşulğan qadimi kent sayayeti qoşulğan yezi kent istimalini çoğunqır birləşdirişini ilgiri sürüp, mədiniyet sayahat qızğınlıqını kent ahalılarının kırımını aşırış paydısıga əqiqi aylandırdıq.
0: Stansımız xəbəri. May bayramlıq dəmələşdə cayla istimalının yeni kəsib halıdı, yeni mənzərisini pahalı barlıq kəltürüb, xalqı nəb yetküzüş toluqlamasını yolu qoyub, köprək küş çıxırıb, bazarğa hayati küş qoşdu. 2026-cı yıllıq suşin istimali, ailə elektri saymalları, ailə bezəkçiliki karnivali paliyeti Cansu'nun hər qaysi caylarda elib verilmaqda. Cansu ülkesi dövlət yolu qoyğan birinci dərəcəlik energiya önümüge iyə ailə elektri saymalarının konusunu yenisiga almaşdırış toluqlaması asası da xalqı nəb yetküzü salmıqını yanımı aşırıb, yenidən köpəygən ailə elektri saymalarına ölkü dərəcəlik toluqlama bərdi. Cansu ülkülük ailə elektri saymaları cəmiyyətinin məxsus vəzifədiki muavın başlıqı Şüxun mındaqdadı. Məsələn, yer süpürüş maşını adımı, kim qurutuş maşınısı, qaçı yüyüş maşınısı qatarlıqla. Biz 13 şəhərdə çoğun tiptiki setişini ilgiri sürüş paliyyəti ötküzümüz. Bu paliyyətdə dövlət yardım toluqlaması beriş, karxanala paydını ötünüb beriş, kursluq məhsulatqı etibar beriş qatarlıq köpxil paravallıq birləşdirilib, Cansu ölkəsində 1000 meydan xalqı nəb yetküzüş paliyyəti qanat yaydırılıb, istimalçılarga yanımı nəb yetküzüldü. May bayramlıq dəmilişdə istimal ehtiyacı yanımı ilgiri sürüldü. Cəcanın Caşındaki bir ailə elektri saymalarını setiş meydanında istimalçı Cu xanım, kralğu və qurutuş maşınısı setib aldı. Kralğunun əsli bağısı 4500 yuan bulub, dövlət toluqlamasıdan keyin pəqət 3800 yuan boldu. Qurutuş maşınısı dövlət toluqlamasıdan bəhrəman bulanmaydı. Lekin Caşın şəhəri Nənxu Qucu başqarması tarqatqan bəxtli turmuş şadlığı setiviliş pəsli istimal bildini işildələydi. Cu xanımın etişçə, köçü başqarımızı bərgən toluqlamını qoşqanda 1000 yuandın artıq toluqlama berilədikən. Nənxu köçü başqarımızı İqtisadi Tərəqiyyat İşxanasının xizmətçisi Şin Zixau tonuşdurub mundaqdadı. 4-cü ayının 28-ci günüdün 6-cı ayının 23-cü günügecə köçü başqarımızı 4 qıtımğı bölüb 3 milyon 500 min yuallik istimal bileti tarqatdı. Ailə elektr saymalarını setib alğandan başqa, istimal biletini yana yemək-içmək, yataq, soda saray, talla bazarlarına işlətkili boludu. May bayramlıq dəmilişdə Xeylongcan 50 milyon yuallik mədəniyyət sayahat istimal bileti tarqıtıb, 100 nadir liniyə, 100 meydan özgüç paliyyət, 100 türlük xalqı nəb yetküzüş siyasetini bir tutaş pilallab yolu qoyub, istimal yoşurun küçünü üzliksiz qozqatdı. Harbinda soda sarayları istimalçılara yeni kiyim setiviliş, qolda işləş, turmuşdan bəhrəman buluşdak köp mənbəlik istimal təsiratı yartıb bərdi. Harbin şəhəri ahalısı Liu xanım, əsildə ətiyazlıq kiyim seti almaqçı edim. Oylumuğa yerdin qolda işləşdi yes qılıb baxdım. Yasab olğan din kiyin öygə elib getələydikəmiz. Bək əhmiyyətlik boldi. Kiçik dostlarım ona ait yaxşı gördü, dedi.
1: Stansımız xəbri. 139-cu növətli Guangzhou yarmankisinin 3-cü qararı 5-ci ayının 3-cü günü 3-cü günüge qədəm qoydu. Bu qitimki yarmankidə güzel turmuş baş temisi çördəlgən bulub, Jungo'nun ən-ənvi amılığı iyə kiyim kiçək, aylı boyumları qatarlıq yarmanki boyumları çət əllik nurğun sodu yerlərini cəlib qıldı. Bu növətli Guangzhou yarmankisinin 3-cü qararının kiyim kiçək yayması aldı da, Tunji qetim Guangzhou yarmankisiga kelgan Braziliyalik sodigar Lidisiye nek meydanda en'enevi gül nuskulları çürülgen cungoç kiyim kiçeklerini kiyip bekip nuskısı ve rehtini tepsili yıskıldı. O en'enevi ve zamanevilik birleştirilip layilengen pasonunu ağzı ağzıgı tegmey mahtap getti. Körgezmigi katnaşkan Lian Jijian mundaq dedi. Tekimi köp çet ellik xeridarla bu xil cungo amilini yaxşı görüdü. Zakaz en az bolgandı mı 20%'tin 30% kiçi açtı. Biz özümüzün layihasi, medeniyetimizni tekimi köp kengaytimiz. Karxana mesulatı da yenilik yaratıştın dünya bazırının ihtiyacı gıça. Medeniyetini itiraf kılıştın iqtisat sodu da ortak payda ilişkice, cungo amilini öz işçiga alğan tavarla Guangzhou yarmankisi arqılıq medeniyet tarqıtış ve dünya sodu pürüstünü tutaştırdı. Çet el bazarlarının küçük ihtiyacı Guangzhou yarmankisinin körgezme sarayı sırtıdaki taşkı sodu karxanalarga fırsat ilip geldi.
0: Stansımız haberi. Dövültümüzdeki tunci kent kölemlik hesaplaş bilen tohunu maslaştırış, yeşil toh bilen bir vasıta təminleştirir. Cungu, Datan, Cungvi, Bulut bazısıdaki 500 bin kilovatlıq yoruqluq volt elektrik stansı 5. ayının 2. günü resmi işe kiriştirildi. Bu, dövültümüzün şarkı rayonda sallıq məlumat, xərbi rayonda hesaplaş kuruluşu da bir vasıta tutaştırışını işe aşırğalıqıdan deyerek berudu.
1: Stansımız haberi. 5. ayının 3. günü Irak Şarık Xalqara Hərbi Soğutu Eçilğallıqının 80 yıllıqı. Tokyo Soğutu dəb atalğan bu Xalqara Çon Soğut 2 yıl 7 ayı yıqın davamlaşıp, Yaponiyadiki A derecelik uruş cinayetçileri üstüdün kanun bu iç kılıngan şikayetki karab çıkılıp, dünya faşizm bu karşı uruşunun qalbi meyvesi dünyaga kanuni şekilde namayan kılıngan. Köp devlet erbapları mındak dedi. İkinci dünya uruşunun galbi meyvesi ve uruştun kiyinki halkıra tertipke hırs kılışkı bolmaydı. Japonya tarık toğır karab, kayıt herbileştiriş heterlik yüzlenişini katti tosış gerek. Japonyalik tarık şunas Mori Sada Masataka Tokyo Sote uruştun kiyin Japonya'nın halkıra cemiyetki kayıtıp gelişidiki muhim sot dep karıdı. Morisada Masataka mındak dedi. Tokyo Soti yakınkı zaman tarihi da intayın muhim orunda turudu. Yani Japonya tacavuzçılık uruşu kozgıdı. Bu tacavuzçılık uruşudaki cinayetçiler tınışlıkka karşı duruş cinayeti digen yeni hukum bilen sot kılındı. Japonya'nın uruştun kiyinki halkıra tertiptiki orne kaytıdın bekitildi. Eğer onu adli halda galbi kılgıçılarının sote deyiş, ya ki bir kısım kişiler etkandak, özünü horlaş tarihi karşı arkalık, onu inkar kılış, emeliyette pütkül uruştun kiyinki halkıra tertipini inkar kılganğa baraver. Angliyanın halkıra münasibet mütexessisi Kes Bennett monolanı bildirdi. Tarihini toğır tonup, faşizm bu karşı uruş neticilerini koğdaş, Uruş paciyasının kayıt yüz berişinin aldığını elişte muhim ehmiyet giyge. Kes Bennett mındak dedi. Meyli Avrupa ya ki Asiyadaki faşizmge karşı uruştum olsun, galbi kılgıçılarının korkunuşluk cinayet ötküzgen cinayetçilerini kanun bu içi cazalışı tamamen toğra. Şundakla hakkani yolluk. Meyli Asiyadaki Tokyo sotu bolsun, ya ki Avrupa'daki Nürnberg sotu bolsun, ulanın maksidi tarihteki en kabih tacavuzcılık ve insaniyetki karşı cinayetlerini ahırlaştırış. İspanya'nın halkıra meseleler mütexessisi Juan Agolo mındak dedi. Tokyo sotunu tekimi köp kişiler düşünüşü ve esili için saklış gerek. Japonya'nın yeniçi militarizm yüzlenişidin hoşar buluş lazım. Hoan Agolo mındak dedi. Japonya'da tarihi tonuş meselesi köp yıllardın buyan bir çetki kayırıp koyuldu. Japonya hatalık üstüde çonkur oylanmadı. Baştın keçirgücülerinin hatırsının tügüşüge ergişip, tacavuzcılıkını perdazlaydıgan tarihi şucuncuyucılık baş götürüşkü başıldı. Japonya'nın pozisyesi Japonya işçi, rayon, Hatta dünya miqyasıda endişe peydâ qıldı.

Hürmetlik radyo alguçula, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adil Ablet, nazaretçisi Kurbanlı Sacappar.

Adliya ministri Araqçını Pakistan'da ziyaretli buluşka evetken bolsa mı, Amerika bilen söhbetleşmeydi kallıkını eğitti. Ama Pakistan arkalık Amerika'ya yani gep evetti. Hem de Araqçının pat arada İslamabad'a kaytı baradı kallıkını aşkarladı. Seyit Universal layihani tonuşturup, İsrailiyani mutlak çekleş obyekti Katar'ı kırgüzdi. Lekin Amerika'nın ismini otemedi. Bu belkim Amerika parakotlarının katnışını söhbetinin pişkisi kılışkı bolu dağallıkıdın bişaret bergellik buluşu mümkün. Üçüncü, İran'ı yeni Kırım menbesi bilen temilleş. Statistikada körsütülüşçe eğer İran Hormuz boğazının ötüdüğün her bir ton neftin bir Amerika doları alsa, uruş partlaştın burunki deniz boğazının katnaş miktarı bu içi hesaplıganda, İran her ili 7 milyar 700 milyon Amerika dolarının artık Kırım girişidu. Halkara amivi pikir bu İran'ın Amerika bilen Garip'nin kamal kılışıga karşı duruş ve uruştin kiyinki kayıt kuruştiki muhim meblağ menbesi bolup kalıdu dep karıdı. Aldın riyal töleşini talep kılış bolsa, yol hakkı Kırım'ının Amerika doları sistemisinin çekilmesi uçuruşudun saklanış üçündür. Yol koygulu bulamdı. Seyit kiyinki tertip doğrusu da mındak dedi. Laye İran İslam Parlamenti Devlet Xavipsizlik Komiteti'ye tapşırıldı. Parlament umumi yığını əsliki kelgen haman, parlament başlıkları ümükigi sunuludu, hem de umumi yığında karap çıkıludu. Bu laye Ali Devlet Xavipsizlik Komiteti'nin təsdiqidin ütüşi ve ilan kılınışı mümkün. Bunun karta Saudi Arabistan'ı Riyad Siyasi ve Strategiye Tətqiqat Merkezi'nin tətqiqatçısı Abdul Aziz Şabani təhlil kılıp bundaq dedi. Parlament umum yığınının təsdiqi arqılıq bu layihaga resmi kanuni xaslıq berildi. Lekin jarayani murakkab, hem xalqara cemiyatının karşılığını texim asan qozğaydı. Ali Devlet Xavipsizlik Komitetinin təsdiqlap ilan kılışı bolsa, bir xil teximi jallıq, hem tez yol. Şundakla vaziyatning taraqqiyoti asosan tengshashga qulaylik. Biroq Shabaniyning qarishicha amaliy mashg'ulot nuqtasidan qaraganda qatnash miqdori zo'r, ham boshqa davlatlarning harbiy kuchi mavjud bo'lgan ahvolda dengiz bo'g'zidan o'tadigan barliq paroxotlarni umumiyuzlik to'sish va haq elish intayin qiyin ekan. Kelgusidagi loyihani ijro qilish texnik cheklik va tanlashchanlikka ega bo'lishi mumkin ekan. Şunu bilen bir vakitte İran'ın bu hareketi halkara kanunda talaş tartış payda kılıp, nurgun karşı sadalanı kozgıdı. İran'ın bu deniz üstü muhim yolu da katna şakkı ilişi, mukarrar halda katna vatkan parahotlarının toş vakti ve tenerhini aşırıp, köp devletin iktisadığa kent təsir görüstüdü. Pars koltuğu devletlerini öz işçi kalan dünyadaki nurgun devletle, Hormuz boğazının ravallıkını saklaşını ümit kılıdığallıkını bildirdi. Angliya bilen Fransiya bunun ilgiri baş bulup iştipak təşkilləb, köp devlet hareketini kanat yaydırıp, bu deniz boğazının içi vitilişige kapaletlik kılmakçı bolgan idi. Eğer İran mecburi hak olsa, xalqara besim ve diplomatiya cihette pasıp orungu çüşüp gelişi mümkün. Bunundan başka Amerika İran porti ve parahotlarını kamal kılış usulü bilen karşı tedbir kolunu vatudu. Amerika İran'ın deniz boğazını mengülük kontrol kılışıga, ek eli sistemisi berpa kılışıga ergiz yol koymaydı kallıkını enik bildirdi. Eğer kamal kılış devamlaşsa, İran'ın neft saklaş esleyeleri en yukarı çekki yetse, İran işlep çıkırışını toktutuşku mecbur buluşu mümkün. Bu neft qeziş əsləyələrgə zor ziyan yetküzüşü mümkün. Amerikiyənə xalqara su rayonuda İranqı yürüş yaqqı töləydiğən barlıq paraxotlarını tosumuz və təkşürümüz dəb təhdid saldı. Bu, bəlkim paraxotlarının deniz boğuzunun ötəlməsikini kəltürüp çıxırışı mümkün. İran mı yol əqqə alalmaydı? Elbette Amerika'nın İran'ı kamal kılışı gayet zor serpiyat bedeliğe geliyordu.
Onun üstüge kamal kanç uzun bolsa, Cumhuriyetçiler Partiyası'nın otur mezgillik saylam ehvalıga şunç təsir körüstüdü. Amerika'nın uzak vaqt berdaşlık berelişi natayin. İran mı pekat haq ilişini Amerika bilen menpeat almaştırı söhbitinin pişkis kılışı mümkün. Rastlı mecburi yol koyuşu natayin. Şuna yukur kılayanın yolgu koyuluş koyulmaslıqı kançilik derecede yolgu koyuluş koyulmaslıqı da yanıl iniksizlik mevcuttu.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alıqı ilgirlavatkan radyoan kocula. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karış alımız, mən Arafat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetin 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık küreş nişanığı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan Jongo'ça zamani ulaştırışını katli eğişmeyi algısı ziltiş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. kitimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık kreş nişanı yürüyüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Netçe evlat kişilerinin davamlı küreş kılışı arkası da biz umumüzlük Allah cemiyet kurup çıkış. Namıratlıktan kurtulduruş ötgülüğü hocum kılış vazifesini orullaş. Birinci yüzyıllık küreş nişanını işka aşırış aldı duruatımız. Kiler yıldın başlap, ikinci yüzyıllık küreş nişanını kırıp yürüyüş kılımız. Bu şundak muhim peyitte biz hem devletimizin terakiyat umumi vaziyetinin yakşikelikini, yeni ulu gelbilerini kolgu keltürüşke tamamen asasımız, şaraitimiz ve iktidarımız bağlıkını körüşümüz. Hem nöbetteki nurgun ziddiyetlerinin girelişip, hayıp hatar ve hırslarının körnerli köpüyüp, devletimiz terakiyatının mislisiz mürekkep muhitki duş kilovat kalıkını mı körüşümüz gerek? Biz doğru tar karışı, umumiyet karışı, terakiyat karışı da çıntırıp, nöbetteki halkıra vaziyet ve devlet içi vaziyetinin çigiş, mürekkep hadisi arkası yuşurungan maitini inik tunup, xavup xatar aldı da temtirmey, krizistin pürset izdep, yol içip ilgirlep, yeni vaziyet yartıp, Cunhuan milletinin uluq gülünüşünün ibaret, strategiyelik umumluq bilen, dünyada yüzyıldımı körülüp bakmağın zor özgürüşünü, teximi yakşı bir tutaş nezarda tutuşumuz şart. Xalqaradın qarğanda, dünyada yüzyıldımı körülüp bakmağın zor özgürüş, tezliş mezgili kırdı. Xalqara muhit kündün küngi çigiş ve mürekkep bolu atıdı. Bir taraftan tınışlık ve terakiyat, yeli hem devrinin baş temisi bulmakta. Yeni bir növetlik pen tekniki inkılabi ve kesb özgürüşü çonkuru ravajlanıp, xalqara küsseliş durması çonkuru tanışılıp, insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesi, kişiler kalbinin çonkuru oranı ilu atıdı. Yeni bir taraftan xalqara vaziyette mukumsuzluk, İniksizlik körünerli köpüyüp, yeni tasıman öpki yalığı yokumi kan yamırap çonkur təsir peyda kılıp atıdı. İktisatının dünyavilişi tətür iqim qıfçırap, narotniklik, yeklimicilik baş götürüp, yek terepçilik, koruqçilik, zomgerlik dünyanın tınıçlıqı ve terakiyatı təhdisilip, xalqıra iktisat, pen texnika, mədəniyet, xəvpsizlik, siyasi qatarlıq əndizilərde çonqur, mürəkkəb özgürüş bulu atıdı. Biz dünyada yüzyıldımı körülüp baxmağan zor özgürüşünün yüzünüşünü bəlgiləydiğən halkılıq amıllarını dəlcaydı tunup, strategiyelik təşəbbüskarlıqını puhtu iqilişimiz gerek. Dövlət içidin qarğanda, dövlətimizin sıcıl tərəqiyyatı nurğun cəhətlədə əvzəllik və şaraitqi iqe. Şundaqla, nurğun qeyinçilik və xırıslağımı duş kilu atıdı. Muhimi, meselelerge etraplık, diyaliktik, kelgüsü nezer bilen karap, terakiyat yeni boşluğunu pahalıken ayetiş gerek. Birinci, cemiyetki asasi ziddiyetinin özgürüşünü çonkurtunup, terakiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıçının sestimiliklikini küçe ayetiş gerek. Nöbette, devletimizin terakiyatı duş kilovatkan asaslık meseleler şu ki, yenilik yartış iktidarı yukarı süpetlik terakiyatının təlifiği layıklı çalmayı atıdı. Yezigilikinin asası ilhem müstəkkəm əməz. Şehir yezla, rayonlarının terakiyat pərqi ve kırım təqsimat pərqi bir qədər çoğun. Ekologiyelik muhitini qoğdaşda vəzipi eğir, yol yıraq. Xalq turmuşunu kapalətləndirişdə kəmtüklük mövcud. Cəmiyyət idarı qılışda yəni aciz tərəflə bax. Yığıp etkanda, terakiyat tampon emez, yeterlik emez. Terakiyat tampon bulmaslıkta, asaslıqı, her kaysi rayon, her kaysi sahe, her kaysi tereplerde tamponsuzluk hadisi mevcut bulup, o, umumi terakiyat seviyesinin öz için çekilip koyu atıdı. Terakiyat yeterlik bulmaslıkta, asaslıqı, devletimizde sosyalistik zamani ulaştırışını, umumüzlük işe aşırışta, minişk tigişlik yol yani intayin uzun bulup, terakiyat vazifesi yanılın aiti eğir. Bu meselelerini halkılış kütürütkü buluşta, diyalektik materializmlik ve tarihi materializmlik dünya karış. Metodologiyaya da çın turuş gerek. Cemiyetki asasi ziddiyetinin inkası boğan iken, onu bir küçeple halkılıp gitiş mümkün emez. Onu halkılışta hem aktiflik bilen işleş, hem ızcıl tırış şart.
мәсілі елінеші вән нишан елінеші дә, сестімі қаршы

Aygül, işinin aldığı geldi. Kim o? Mən. Aygül, avazımını tonup kaldı bu ay, tez de işin açtı. Oy, siz mettiniz? Kandak bulup? Sizin köyüm gelip. Putkollarım mağdur sızınıp ketip atkandak, asla işge yölendim. Közlerim Aygül'nün güldek ruh sarığı tikilgenece kaytıp kağan idi. Lavlarım midirlay diyo, lekin hiç avaz çıkmaydı. İçimde yanlı helikin nakışçaranlaydı. Senin cenin, menin cenim bir can emes mi? Aygül'nün mu hayacandan yüzleri kızargan, közlerden koyaştak otluk bir hararet balkıp durattı. Şu tapta umu hiyalı da mende nurgun sualanı sorap boldı. Mem onunğa hiyalımdaki nurgun cevaplarını berip boldım. Biz hiyalıgıca bir-birimizge üntinsiz karışıp durduk. Kim kaptı o kızım? Sarıhan hamamının çakırgan avazı anlangandıla biz çöçüp isimizin tepiştik. Bu çağda ben tekçila işikten sırtıdı edim. Aygül tatlı gülgeni çikilip belgimi tuttu. Jürüm, öy kireyli. Mən bosuqdan atlap oylığı kirdim. Şu tapta özümnü xuddi söygü tarvasından kırvatkanda kes kılattım. Bir xil yakıncılık tuyğusu könlümge aramcılık beğişlaydı. Canlarım tepilğusuz bəxt koyunda tıpırlaydı. Ama yaxşıdırdınız mı? Dedim işikten kırpla. Tahtay supada putını sangıltıp oldurup, bir iş bilen meşgul bolu atkan Sarıhan hamam, meni görüp alman talman orundan durup aldımgı keldi. Oy, Yahya can balam keptiken de. Kini, yokur ötün balam. Atanınız yakıştır vatamdu. Yakşı hamma. Ola meni sizin yoklap gelişge evetti. Oy, rahmet balam. Hürem han, pek isli ayalcı mu? Sarıhan hamma meni onu mığınımgı koymay törge başladı. Gerçi onun keliş sebebi de yalgan sözlegen bolsam mı, lekin bunundan anca bir yaramlık iskamadım. Çünkü bu samimi yalgancılık idi. Aygül aldımgı dastıhan silip çay demledi. Çay iç boğuca tamaknın tayarlıkıga düştü. Boldu avar bulma, dedim Aygül'ge hammam taşkırık öyge çıkıp getkende. Sizin kör bağınımın öz çoğun iş, hazır gelimden tamak ütüdüğünde gemiz. Nemişka, dedi o külüp. Sizge karap dursam koskum aşmaydıken. Men itpegen tamaknımı yemem siz. Bu, sizge karap dursam deymen. Başkası isim kemmedi. Bana karap durdunuz gu. Men gü demekçi. Kiyin zirkip mi kalasız? Ondak bulmaydı. Sizni men gü yakşı görmen. Rahmet. Men yeni sözdegil temşelgende öyge Sarıhan hammam kırıp geldi. İşkimiz yaya qarap oltırıp aldık. Oy, nimandak uruşup qalgan adamla dek oltırsıla. Dedi, hiç din xabarsız hamam bizge. Biz yetigiden bir-birimizge karışıp külüp koyuştuk. Keyin, özümni erken tutuş üçün pəski tüşüp, öy içi de oyan-boyan meniğişke başıldım. Bu, dadamdan qalgan ersiyet idi. Şu çağda yandaki öyünün işige oçuk bulup, çoğun bir kitap işge avığı közüm tüşüp kaldı da, özüm bilipla o öyge kirdim. Pah, kitap degen əsli bu yedikən o. Çoğun işgab lıqqıda kitapla bilen tolğan idi. Bəzir mende ba, yeni bəziri tek körüşkün müyesar bulamıgan kitapla idi. Kitap işgabının tövən tərbetki üstelde bir dağını kalemdan xatır dəbdə digendek nəsilə ba idi. Qızıqış içi de o xatırladın birini kolumğa aldım. Bu, Aygül'nün künlü xatirisigen. Yeni birisi bolsa nurğun şiirla yazılıbdı. Mən xatirlərini devamlı görüşdən xicil bulup, cayı koyup koydum. Onun ötkende, cıq kitaplarım yok deyini əslide kəmtərliyi ikən. Bu nəslə qarab, Aygül'nümü boş qız əməsliyini hez qıldım. O deyi kitap okuşq amıraq bulublu qamay, yazıqçılıq bilənmə şoğulun alaydı ikən. Onun boğan hürmüdüm və amıraqlığım teximi açdı. Onundan pəxirləndim. Kitaplarınız neymi deyən köp? Dedim onun yeniği kirib. O, xecil boğanda külüp koydu. Nədikini, saplı konu kitaplağı. Lekin esli kitaplarken, sizin pəxirlini mən. Rəhmətsizge, dedi Aygül külüp. Tamak vaxtımı könüllü götdi. Aygül öz kulublan ətkəşkimi bu tamak mağı başqıçıl deyip getdi.
Tamaqdan keyin hammamning taklifi bo'yicha Oygul meni boshlab ochliq idorasining qorollarini, maydon amborlarini aylantirdi. Atrof jimjitlikka cho'mgan bo'lib, don istab yurgan qushqash, kapta, paxtak deganda qushlar ambar uyg'isida top-top bo'lib uchib yurishatdi. Men kichik chegimda bu yerga necha qaytdim keyin, dedim Oygulga. Sizlarning uyg'imi kiritganman. O'choqda meni ko'rmaganmidingiz? Dedi Oygul chaqchaq qilib. Yoq, balkim hammam sizni chatnab qoldi deb muhtirib qo'ygan bo'lsa kerak. Gepimni anglab Oygul beliqlab kulib ketdi. Kichigingizda ko'zingiz yomonmidi? Dedi umma bo'shganmay. Bilmayman jumu. Cho'nglar shuncha uzungacha izlashmabdi desa? Dedi Oygul gapni boshqa yoqqa burib. Shundoq, dedim uningga surkilib tigida ketib etib. Balkim bizning cho'ng bulishimizni saqlagan bo'lsa kerak. Voy, ajab gapdan bo'lib ketibsiz-ku. Dedi Oygul qiziqib. Sizni bundoq gaplarni qila deb o'ylamagandim. Chunki hozir yonimda siz bor emasmi? Dedim uni bo'shqinib turtib. Muhabbat odamni botir qildi degan gapni anglagan bo'g'aytdingiz? Anglagan, amdi rostligiga ishondim. Biz qizg'in mundashqinimizcha yo'lni davomlashtirdik. Farzimcha maydonni necha oyni bo'lgan edik. Lekin buni o'ylashga dakrayimiz yo'q edi. Bizga mayli qayya bo'lsin, qanchalik mayli, faqat qanug'dek mundishi va saxlik kifoya edi.

Radio oxucu dostlar, Cihan Eynigi programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan bildikən, birlikdə qulaq sepaqaylıq. Paytaxt tibbi daşəsi Şuanwu doktorxanasıdakı Cia Jianping kollektivinin elan qılğan ilmi maqaləsində 19 yaşlıq bir oğul balığa kelinkidə Alzheimer kesili deyib diagnoz qoyuldu deyildi. Bugün aldı bilən bu vaxtı anlayımız. Tuz azaytılğan yeməkliklərdə natriyin az bolışına dayın. Bugün yana quyosh to'g'risidagi bilimlar mu diqqatlarda. Uyqu mu kayfiyatga ta'sir ko'rsatadi. Qalqonsimon bazni asrashda qanday qilish kerak? Shunga diqqat qilmadingiz, nima uchun avtomobilning chaqqi qora rangli bo'ladi? Buning mu ilmiy asosi bor? Xo'sh, qadrli do'stlar, tuandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlab yetamdik. Qadirlik dostlar, paytaxt tibbi daşəsi Şuanwu doktorxanasındakı Cia Jianping kollektivinin bir ilmi maqalisi xalqaralıq jurnal Alzheimer kesili jurnalı elan qılındı. İlmi maqalda tunuşdurulışçə 19 yaşlıq bir oğul balığa kelinkidə Alzheimer kesiligi giriptar bolğan dep diagnoz qoyulğan. Bu növbəti məlum bolğan ən yaş kelinkilik Alzheimer kesili dep diagnoz qoyulğan bemar. İlmi maqalda mundaq deyildi. Kesellik jarayonining ilgirlishiga agishib, bu bemorning asti tutish qobiliyati uzluksiz tuvallab, doim shaxsiy narsalarni yo'qotib qo'ydigan bo'lib qolgan. Tamoq yegan, yemaganligi esida qolmagan. Oxirida o'qishni tamomlay olmay, to'liq o'tir maktabdan chekinishga majbur bo'lgan. Alzheimer kesilining eng tipik kesellik alomati asti tutish qobiliyati tuvallash. Bo'libmi, yaqinqi asti tutish qobiliyati tuvallash. Yilil yuz bergan ishlarni esda tutolmaslik, o'rin, vaqtni farqlandirishda masli ko'rilish qatorliklar. Ba'zi bemorlarda yana kayfiyat, xarakter o'zgarishi, asosiy hukm qilish iqtidori tuvallash qatorliklar ko'rildi. Shuanwu doktorxonasi nerva ishki kasalliklar bo'limining mudir vrachi, doktor yetakchisi Jia Longfei mundaq dedi. Bu bemordagi kasallikning qo'zg'alish yoshi nihoyat oz uchraydi. Chunki bundan ilgari garchi 20 necha yoshlik Alzheimer kasalligiga giriptar bo'lgan bemor bayqalgan bo'lsa-mu, lekin bu xil bemorlarda hamisha genning tuyuqsiz o'zgarishi yoki jamiyat kasallik tarixi bo'ladi. Lekin eng oxirida umumiy tekshirish orqali biz bu bemorning jamiyat kasallik tarixi yo'qligini, hozirgi texnika orqaliqmi bu bemorda genning tuyuqsiz o'zgarganligini bayqamadik. Bunday ahvol haqiqatan nihoyat oz uchraydi. Tianjinshalik 1-chi markaziy doktorxona nerva ishki kasalliklar bo'limining mudir vrachi Ma Chunchao mundaq dedi. Bu yosh bemor faqat bir ayrim misol. Ko'pchilik bakti delishib ketmanglar. Alzheimer kesili 65 yoshdan oshgan yashanganlarda ko'p ko'rildi. Yoshning cho'ngishiga agishib, qo'zg'alish nisbati tadriji yo'qorilaydi. Alzheimer kesili yoshlashmadi. Yashanganlarda ko'p ko'rildi. Shunaqla kesalga giriptar bo'lganlarning soni mo borgan sir ko'payishga qarab yuzlandi. Alzheimer kesilining qo'zg'alish sababi texi aniq emas. Agar yoshlarda alohida kesallik paydo qilguvchi gen bo'lmagan ahvolda kesalga giriptar bo'lish ehtimolligi intayin kichik. Bu ilmiy maqola e'lon qilingandan keyin to'rdoshlarning qizg'in munozarasini qo'zg'adi. Nurg'un to'rdosh o'zdimi asti tutish iqtidorining chekinish ahvoli borligini bildirdi. Jalonfey to'rdoshlarning andishiga qarata bundan ortiqcha andisha qilmasmi bo'ladiganligini bildirdi. Jalonfey mundaq dedi. Amaliyotda asti saqlash nurg'un omillar bilan munosabatlik. Mutlaq ko'p sonli kishilarning ishlarini unutib qilishi ko'pincha iqtidor xarakterlik bo'lib, cho'ng mingidan rostida biror masala chiqqanligidan emas. Ko'p sonli kishilar uchun aytganda, yaxshi turmush odatini tanlab, qonuniyatlik dam olishi bo'ladi. Ma Chunchao agar yoshlarda as tutish qobiliyati chekinish qatorliq ahvollar ko'rilsa, jiddiylashmaslik, o'ziga o'zi diagnoz qo'ymaslik, doktordan maslahat so'rashni tashabbus qildi. As tutish qobiliyatining chekinishida nurg'un sabablar bor. Faqat Alzheimer kesildili bo'lgan emas. Tashvishlanish, xomushlik, kayfiyati nachar bo'lish, diqqatni jig'almaslik, yana ba'zi boshqa kasalliklar as tutish iqtidorining chekinishini keltirib chiqarishi mumkin. Ma Chunchao mundaq dedi. Hozir bu xil kasallikning oldini oladigan aniq to'ri yo'q, lekin biz ba'zi oldini olish tadbirlarini qo'llansak bo'ladi. Ko'ngil ozodligini saqlash, yaxshi uyquga kafolatlik qilish, yemak-ichmak sog'lomligini tamponlashtirish eng muhim.

Qadirlik dostlar, gerçi kayfiyat nacar buluş bilen uyqarsızdaki münasetini yanımı bir qadam işkirligen alda təhlil qilish doğru kesimi. Bırak mütəxəssislər fakat yeterlik ve qaydilik uyqu sübtini saxlap qalsa, belgilik alda kayfiyatını yaxşılaş ünümünün barlıqını körsətken. Yataq uyğu çok mümkün nuru çüşüşe gerek. Səhərdeki quyaş nurunun adam bədnigi bolğan paydası en tayin çoğun. Oyğanğınızda yataq uyğunuzu yeterlik kün nurğu toldurun. Muşunda qılsanız, bir günlük kayfiyatınız en tayin yaxşı boludu. İşten çıksam yağmur yığıp ketti deb oylagandan göre, bugün hava nim degen sap, nim degen peyze deb oylat, bundaq kiçik işlerini özünüzün özgürüş jarayanındaki yaşaş porusti deb bilsaniz, çechilmaydigan bolasiz. 30 minut hareket kılın. Kayfiyatınız düşkün vaqtda hiç nima qilgingiz kelmasa mümkün. Bu vaqtki en yaxşı usul bolsa, sırtqa çıkıp yugurish. Bunda kılganda kayfiyatına ait tezli yaxşı bolup qaladı. Seriq rang yoki yeşil rangga yaqinlashish. Hujurga seriq rang yoki suz yeşil ranglik narsini qo'yib qo'yganda kayfiyatni ozodlashtirguli bo'ladi. Chunki ular kun nuri va bahordagi ekinzorliklarning rangidir. Chiroqni almashtirib yoqish. Agar atigan turib aptobga qoqilishga fursat bo'lmasa, undaqda mehmonxon uy yoki oshxonaning chirig'ini energiya tejaydigan chiroqqa almashtirib yoqing. Chunki bunodan chiqqan yorug'lik quyosh nuriga o'xshash, kayfiyatni tanglash rolini o'tayladi. Salomatligingizni asrang. Uzun müddet nacar kayfiyat diyabet kesili ya ki yürek kesili kılıp koyuşu mümkün. Mokum vakti iş kılın. Her gün üç tamaktan kiyin bir istakan kıytık için. Kes saat 8'de çokum asta jügürün. Mokum vakti mokum bir işini kılış kişiye bir hıl ümit ata kılıdı. Bundak bulganda kayfiyat mı cüşkün buludu. Başkalarının huzurun işini mügünüp koyun. Başkalarının huzurun işini biliş kişine teximi hoşal kılıdı. Eğer siz başkalarına nispeten kızgın bulup, karşı tarafının artıqçılığını köre alısınız, kayfiyatınız teximi yokur buludu. Çeçilip durganda karar çıkarman. Kayfiyatınız nacar vaqtta karar çıkırış ve analiz kılış ıqtidarınız tüvallab gitudu. Bundaq çağda en yaxsi muyum kararlarını çıkarman. Eğer çok kararı çıkırış kutuğur kese, en yaxsi dostunuz ve ailenizdikilerden sorab yakın. Köprek, belik köşi ve postluk meyvelerini yap berin. Tadqiqatlarda deyilişçe, gündelik turmuştaki yemekliklerden kobul kıldığın paylılık elementler kançki az bulsa, kayfiyat şunçki düşkülleşidigan bulup, şuna köprek, belik köşi ve postluk meyvelerini yap bergende, kayfiyat düşkülleşidin jiraq turgulu buludigen. Oruqlaşını başlan. Bir türlük royi keserlikler ilmi tadqiqatı da körüstülüşçe, simizlik bilen kayfiyat zeş münasuatlik kayfiyatı nacar adamlar mu asalla samirip getirigen.

0: Kimlerinigi?
1: Kündi anlatmaz.
2: Kadirlik dostlar, kalkan sıman bezini kandak asıraş gerek. Kalkan sıman bezini asıraşta birinciden ziyade yerip çarçaştın sakınış gerek. Selbi keyfiyat, ziyade çarçaş, ruhi besimden artıp geçişi kalkan sıman bezgi bivasta təsir körüstelmeydi. Bırak nerva ve işki acıratma sistemisini kalay mıqallaştırış arqılıq, immunitet iktidarının tamponsızlığını keltürüp çıkırıp, özdeki antigeninin masli işçallıqı buzgunçılık kılıp, kalkan sıman bezinin immunitet sistemisinin ucum uçuruşunu keltürüp çıkırdı. İkincisi, iyoluk radiyasiyedin sakılınış gerek. Kalkan sıman bez adam bedenindeki radiyasiyaya en sezgür erza. Şuna radiyasiya muhitidin imkan kadar yirak duruş gerek. Üçüncüden, yotluk tuzni muvapıq miqdarda istimal kılış gerek. Köp kişilerden kündülük turmuşta bedenge kubul kıldığan umumi yod miktarı yeterlik emez. Alaydı talepten başka ikvalda, normal kişiler en yaxsi yodluk tuz istimal kılışı gerek. Bırak adam künigi istimal kıldığan yemeklik tuz miktarı 5 gramdan işip ketmesliği gerek. Tötincisi, aynakı qarab öz-özünü tekşürüş. Aynakı udul toğrulunup başını sel-pel kaynigi kılıp, boyun kısmını uçuk uyuş gerek. Birinci kademde közütüş, yani boyunun iki tarafının simetrik ya ki emeslikige. İşşiğan, işşimgalıqı karış gerek. Boyun kısmı da asıl dala tügünçü barlar, tügünçünün çoğaygan çoğaymağalıqıga dikkat kılışı gerek. Adet

Sevimli radio alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kalın.

Adam başkalarına heves kılmaslık. Yani başkalarının özünün üstün turduğallıkını köygende ulağa heset kılmaslık gerek. Baylık mal dünyasının kançılık buluşu da emez, belki tamasının az buluşu da işbatılındı. Özü yakşı köygen kişinin könlüge azar berip, sakaymas yarı peyda kılışka bir net sekund vakit getirdi. Ama şu yarını sakaydış için intayın uzun vakit getirdi. Pulgu seti bağlı bombaydıgan birden bir nerse bəxtin ibarat. Siz söyge Adem bir ettürgülge oxşaydı. Ettürgül boğan iken tikini buludu. Siz tikinini yolu ötemen dep avar buluşunuzdan aştı yok. Siz kılıdıgan en yakşı amal tikeninin özünüzü sancılıp geçişinin aldığını iliştir. Bunun da özünüz mü azar yemeysiz, söygününüz gibi azar bəmeysiz, onun mu könlünü ağırtmaysiz. Turmuşta köp Allah'a da pürsetini ötküzül etmem. Vaktiniz ketti, bəxtiniz ketti diyen geppa. Pürset kesse, men yuk aytip gelmeydi. Çoğunlaşka biz her vakit segek buluşumuz gerek. Hoş, güzel sözlerimizdinkin, güzel küylerimiz davamlıq silah üçün yağraydı. Benim herhalde.

сүйүмдүк досла, программабыз кайтып келдик. Бир күнү эки киши кеп талышып сокушуп калыпты. Бириси 3 көпөйтүлгөн 8 24 болот депти. Яна бириси 3 көпөйтүлгөн 8 21 болот депти. Şunu bilen bula birbirge kaylonmay ahırı yeni bireylerini izdepti. O kişi boğa işlerini anlandın ki 3 köpeytilgen 8-24 buludu diyen kişinin eyiplep gitipti. O kişi pekat kaylonmay inik minin doğurtusa o şunçilik hesaplımı bilmese sen ne mi üçün beni eyipleysen depti. O kişi 3 köpeytilgen 8-21 buludu diyen bir savasız döt bilen bir gün soğuşkan dinkin sen mi sakamaz seni eyiplemeyi kimle eyipleymeyen depti. Hem ne demekçi diye baktı da turmuşumuzda muşundak işler köp uçuraydı. Hem de muşundak vakitlerde ten bomu saklı buldu. Şemsul Maali Veşibengir Kabus'un Kabusname diyen bir kitabı var. Onu da mundak bir geppa. Nadangı berildiğen cevap sükuttur. Ahmakı berildiğen cevap sükuttur deydi. Demek sükut kısak buludu. Senin rast deyip koysak buludu. Bundak işlağa vaktimizin, zihnimizin ısırap kısak, ulağı düşendirimiz, ispatlayımız deyip köpsek, biz özümüz tügüşüp gidimiz. Düşense düşen de, düşendirip koyaylı. Düşenmese, senin rast deyip koyup, özümüzün yolumuzu mağaylı. Bizden halkımız düşündük bir geplemi ba, işit kava verdik, karvan ketiği verdik deyip. Özümüzün doğru olsa, özümüzün yolunu boylap put kadem bile meniyemezsek bulut. Bumsa nemiş kep çıkıdı diyen de ziyan tatımız. 30 yıgız toğır kep kıpmo? Çünkü 30 yıgız toğır kep kıpmo bir yıgız kılayımkın kep kıldığan kişini mengü yenemeysiz. Hoş undak bolsa küylerimiz devamlı kozurunladı.

Şinjan 2026 yıllık 1-ci numarlıq baş orman başlığı buyruğu ilan kıldı. Yakında Şinjan 2026 yıllık 1-ci numarlıq baş orman başlığı buyruğunu ilan kılıp, her derecelik orman başlıklarının dikkatini 15. 5 yıllık yerik plandaki nişan vazife ve 2026 yıllık noktalı hizmetlerle merkezleştirip, ilmi koldaş, sistemilik tüzeş, muvaffak paydalanışını bir tutaş planla. Orman otlak işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatına türkü buluşunu talep kıldı. Baş orman başlığı 6 çoğun noktalık vazifini aydınlaştırdı. Ekologiyanı koldaş. Eslige keltürüş cihette şimal kuruluşu boyunca ötkelge hücum kılış cengini sicil yakış kılıp, Teklimakan kumluğunun çigirani kuluplaş neticesini müstekkemlep, östürüp, Yeşil müdafiye belbıkının kenglikini kengaytip, kum 9 maddesini bahalap elalaştırıp, has kum kespi sistemisini berpa kılıp, yeşil şarpınını zic tokuş gerek. Kurban Tungut kumluğunu her tereplimi tüzeşini mas ilgiri sürüp, Tianshan ve Altay teğideki tabi orman ot çöp yepinci ösümlüklerini dairlep yetiştiriş. Tarım deryası vadisideki toğraklıkka ekologiyelik su toluklaş. Ulungur külü suluk yerini koldaş katarlık kuruluşlarını çın tutuş gerek. Kesip terakkiyatı cahette bağvancilik ve üzüm harkı kesip zencirini ilmi pilalla. Kurulmanı tanşaş, gölemli mokumlaştırış, süpetini östürüş, kursluk mesulatını küçeytiş, zencirini uzartış, ünümlü aşırış, tepekkürü boyuca. Ela süpetlik, meyve çivi bilen temilleşini östürüş. Şinjan üzüm harkı çoğun işlep çıkırış rayonu kursluk mesulat kuruluşunu ilgiri sürüp. Kesiplerinin yukarı süpetlik, kursluk, işlep çıkırış rayonuna karab terakki kılışıga türkü bulup, medeniyet sayahat faaliyeti bilen çoğunkur birleştiriş. Ekologiyelik sayahat, tabi maar, ormanlıkta salametlikini eslige keltiriş, külünüş katarlık yeni kesip faaliyetini yetildirip, sayahat arkılık Şinjanlı güllendirişke küş koş gerek. Tabi muhafizet rayonu sistemisi kuruluşu cahette karamaylı. Koyulun teğe devlet bağıtısı berpa kılışını ilgiri sürüp. İli turpan devlet ösümlük bağıtısı berpa kılışını tezletiş. Yavayı hayvana. Ösümlüklerini koldaşını küçeytip,

yürüyüşünü ilgari sürüş gerek. Afetin aldını eliş ve onu tizginleşti. Ottun müdafiyelenişteki 7-9 hizmet usulünü çoğunkur. Emeli işle. 5'ni bir gevdileştiriş, küzütüş sistemisini berpa kılıp. Abdunum rayon boyunca ottun müdafiyelenişteki bir parça haritanı berpa kılıp. Ziyallık yallıklarını küzütüş ve onun aldını eliş tüzeşini küçeyip. Sırttın kelgen ziyallık yallıklarının tacavuz kılıp kırışının kat aldığını ilişkire. Mesuliyetini ada kılış cihette. Partiye komiteti hükümetinin orman otlak baylıkını kogdaş ve ravajlandırıştaki subyektlik mesuliyetini çınıtıp ve puhtula. Tarmaklarının maslışını küçeytip, orman başlıkı tüzümünü yol koyuş tüzümünü emeliyleştirip. Nazaret kılış tekşürüş, bahalaş rolünü cari kıldırıp, orman otlak işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatını kapaletki iyi kılış gerek.

Profesör Wang Fang mınulanı təkidledi. Kanuniyetlik dem iliş. Yukur süpetlik kulaş ve mukim royi halet, yürek kan tumur sağlamlıkını koğdaşının yadroluk asası. Bu münüvette halkarada itiraf kılıngan hayat sağlamlıkıdaki 9 çoğun yadroluk amılının muhim terkibi kısmı. Herkettin burunki teyarlık ve xevip xeterini tekşürüş karta. Profesör Wang Fang iniq kespi teklif verip mındak dedi. Aldı bilen umumüzlük asasi sağlamlıkını tallap tekşürüşünü tamamla. Yürek kurulmasının tuğma normalsızlıkı bar yokluğunu, yukur kan besimi, diabet kesili, kanda may köpüyüp ketiş, kesili katarlık, ast karakterli kesellikləge giriptar bolgan bolmağallıkını, tamak çekiş katarlık, yürek kan tumur keselliklerinin heterlik amillerinin bar yokluğunu. Şundakla kanuniyetlik erket kılış asası ve adetini hazırlığan hazırlamağallıkını aydınlaştırış gerek. O toklap mındak dedi. Asası ilgap tekşürüş türü de aldı bilen elektrokardiyogramma, ultra avazlık kardiyogramma ve yürek öpke herkiti sınıkı tallanıdı. Zörür tepilganda doktorunun yetekçiliği de tacsıman tumur sisi tekşürüşünü mükemmelleştirisi boludu. İlgap tekşürüş ve bahalaş 3 A derecelik doktorhana yürek işki bölümü kespi hadımlarının yetekçiliği de tamamlanıdı. Şunun bilen bir vakitte tedrici çenikışkı ergeşip beden iktidarı bilen yürek. Öpkinin halıtı da herket halıtı da özgürüş yüz berirdi. Çoğa yürek. Öpkinin iktidarını karellik tekşür tutturuş arkalık kiyinki herket layihesini tanşaş ve elalaştırış gerek. En muhimi şu ki, her bir adam öz herketinin bexeterlik bosuğu kımmeti ve xevip xeter kızıl sızıkını aydınlaştırıp, öz iktidarı dairesi de kanuniyetlik, ünümlük herket kılgandıla. Andın herket bexeterlikige en zor derecede kapaletli kılgılı boludu. Herket ceryanı da adam bedeni dopamin. Serotonin katarlık nervi yetküzgücü maddelerini acırtıp çıkarıp, kuşallık duygusu ilip geliş bilen bir vakitte. Bedendeki çarçaş ve biyaramlıkını yoşurup gelişi mümkün. Bulup mu özünü büsk ötüşünü koğuluşuş ceryanı da. Kişile asalla özünün fizyologiyelik çekidin eşip getip, beden çıkargan agahlandırış signalini yeskilişi astıla. En yakşı arlışış fırsatını koldun berip koyudu. Del muşundak bolgaşka. Profesör Wang Fang kayt tekitlep mundak dedi. Herket ceryanı da eğer devamlık çarçaş, mağdursuzluğunuş, soğuk terleş, kökrek kısmı sıkılıp ağırış, bir aram buluş katarlık alametle görülse, herket ritmini derhal astılıtıp, ya ki herketini toktutup, vaktida doktorga görünüp, ala kadar tekşürüşlerini mükemmelleştiriş gerek. Bu yaman süpetlik, yürek, kan tumur hadiselerden saklanışının açkıcı. O alahide toluklap mındak dedi. 35 yaştın yukarı kişiler topuda yüzbegen herket karakterlik, tuyuksuz ölümünün mutlak köp kısmı tacısıman artırıya botkısıman keçişkan dağ parçaları şekilleniş. Tacısıman tumur tarihiş bilen ziç münasivetlik. Eğer yukarıda eğitilgan tacısıman tumur kesellik özgürüşü mevcut bolsa, yukarı sıcıllıktaki herket meşkı ilip beriş tevsiye kılınmaydı.

Medeniyet tenterbiye hazır biz noktalık küş çıkırdıgan bir kançı çoğun sahaya aylandı. Aile mülazimetideki yeniçi aile mülazimeti, onundan başka yine hatırcem davalaş. Musabik iktisadi katarlıkla bu mülazimet istimalinin yeni kesip aleti. Yeni endizisi devletinin dikkatini tarttı. Yığında işlep çıkırış karakterlik mülazimet kesbigi karta kesplişiş ve kımmet zencirinin yukarı pellisigi karap kemiyiş aydınlaştırıldı. İlimiz kesb tipini özgertiş, dericisini östürüş ritiminin yenimi tezleşişige egişip rakamlişiş, yeşillişiş, yuğuruluş yüzünüşi tekimi roşellişip. Tabi halda zor miktardaki yeni ihtiyaç barlık kilidu. Tetkik kılıp içiş ve layyeleş. Yumşak detal ve uçur mülazimeti, zamanevi eşya obroti, temilleş zenciri pul muamilesi, energiye ticeş, muhit asıraş katarlık, kızık nokta sahaları yeni 5 yılda tekimi köp yeni kesip zakaz talonuğu erişidu. Siz ve bana nispeten etkanda, mülazimet kesbini zor küş bilen terakki kıldırış, tekimi köp işki oruluşuş tallaşlardın direk beridu. Hazır memleket bu içe her 10 işki oruluşkuşunun 5'i mülazimet kesbi bilen şugullanıdı. Öy tazılıkı mülazimeti, doktorhanı da hemra bulup kesel körsetküçü, bivastı körüstüp mal satküçü. Sallık məlumat belgesi, karbon izi analizcisi, şundak deyişki boludu ki, yakın kıyıladın buyan barlık kelgen yeni kesip, yeni iştiri. Yeni iş oranının mutlak köp kısmı mülazimet kesbidin kelgen. Mülazimet kesbi netçe 100 milyon kişini işge oranlaştırdı. Bu adetki kişile en asan kraleydiğen musabiki yolu. 15. 5 yıllık plan mezgilide. İlimizin mülazimet kesbinin koşulma kımmeti 10 trilyon yuendin eşişi mülçerlenmekte.

Nurgun kişiler doktorhanığı berip, salametlik tekşürtkende. Özü de kalkansıman bez tügüncüsü barlıkını baykap. Hizmettaşları ve dostları bilen paranglaşıp. Etrafıdaki kişilerde azdur, köptür kalkansıman bez meselesi barlıkını. Yeni kelip Nurgullarının emeliyette yaşla işkellikini baykaydı. Ondakta kalkansıman bezgi münasebetli kesellikleri griptar buluş nispeti bağansırı yukurla. Bargan siri yaşlışıp keti vatandı. Hazır hizmet, turmuş besimi bek eğir. Ondakta bu kesel tüneşini yakış körgellikten kelip çıkan mı? Kalkansıman bezinin kandak rolu ba. Kalkansıman bez kekirdeknin tüven terpigi yıkın bulup, kanayının aldı sırtkı terpini uğrap durdu. Çoğun kiçikliği ve şekli kepinekki okşaydı. Kadımkı devirdeki dubulga savutka okşıgaşka. Kalkansıman bez dep atalgan. Kalkansıman bez yotni ham eşya kılıp, kalkansıman bez hormonunu sintezlaydı ve acırtıp çıkırdı. Kalkansıman bez hormonu bütün bedendeki her kaysi çoğun ezalığa təsir körüstüş arkılık madda. Energiya metabolizmi, simpatik nervinin kozgılışı, sümek muskullarının sağlamlıkı katarlık nurgun cihetlerde muhim rol oynaydı. Kalkansıman bezinin hormon acırtıp çıkırışı bir normal bolganda. Kalkansıman bez iktidarının küçüyüp geçişi ya ki kalkansıman bez iktidarının acizleşişini keltürüp çıkırdı. Kalkansıman bezinin daim körüldüğün kandak kesellikleri ba. 1. Kalkansıman bez küçüyüş. Kalkansıman bez küçüyüşünün en köp küçüraydıgan kesellik sebebi gravis kesili bir hıl öz beden immunitetlik kesellik bulup. Tahminen 80%, 60%'ni ilgileydi. Başkaları her hıl kalkansıman bez yallığı keltürüp çıkargan ötkünçü kalkansıman bez küçüyüş. Yukarı iktidarlık kalkansıman bez ösmesi katarlıklarını öz içige alıdı. Kalkansıman bez hizmeti küçüyüp ketkende daim sıktım korkuş, köp terleş, yürek siliş, kol titreş, asan hayacalınış, beden eğirliği yenikleş, çoğun teret ketim sani köpüyüş katarlık kilinikilik alametler körüldü. İşte kalkansıman bez acizlaş. Kalkansıman bez küçüyüşünün eksiçe kalkansıman bez acizlaş soğuktun korkuş, mağdursuzlanış, uykuğu humar buluş, beden eğirliği eşip getiş, hevziyet buluş, ter kurgaklaşış, asalla çaş düşüş, katarlık alametler görüldü. Kalkansıman bez acizlaşını keltürüp çıkırdıgan en köp uçuraydıgan kesellik sebebi Hashimoto kalkansıman bez yallığı. Yod kemlik. Kalkansıman bez operasiyası ya ki yod bilen davalangan dinkin katarlıklarını öz içige alıdı. 3. Kalkansıman bez tügüncüsü. Kalkansıman bez tügüncüsü heli köp uçuraydı. Ultra avaz dolkunu da tetkik kılış arkılık, tahminen 76%, 20% ayollarda az digende bir kalkansıman bez tügüncüsünün bağlıqı. Onun üstüge yaşının çoğu işiği ergişip, eşik bardıqallıqı. Ayollarının keselge griptar buluş nispitinin erlerininkidin yukur boludıqallıqı baykaldı. Kalkansıman bez tügüncüsünü peyda kılıdıgan heterlik amılla semizlik, tamak çekiş, arak çiş katarlıklarını öz içige alıdı. Mutlak köp sandiki kalkansıman bez tügüncüleri yakşı süpetlik bulup, yaman süpetlik buluş nispeti tahminen 5%'tin tüven buludu. 4. Kalkansıman bez raki. Kalkansıman bez rakinin heterlik amilleri cemet tarihi, yeşi, cinsi ve kalkansıman bez yoğurtuşu katarlıklarını öz içige alıdı. Kalkansıman bez rakinin tahminen 90% tin köpreki bölünüş tipideki kalkansıman bez raki bulup, bu hıl kalkansıman bez rakinin neticesi yakşı buludu. Uzak mezgillik yaşaş nispeti adetki normal yek ten bilen perhlenmeydi. En ahırda adette kalkansıman bez raki bilen ölmeydi. Hatta bunun içindeki bir kısım raklarını doktor universal bağlap, hem de bimar bilen toluk fikir almıştırgan dinki. Fakat ultra avaz dolkunu da ziyaret kılışını tallısı boludu. Kalkansıman bez kesellikige griptar buluş nispeti varğan siri yukurlap, barğan siri yaşlışı vatamdı.
Дайын торда азыр калкансыман бәз кесәлликеге гриптар болғалла баға ансыры көпейу атуду. Әтта қалқансыман бәз кесәлліке баға ансыры яшланы іздәшке амрақ болып кетіп атуду. Бұланың әммісі азырқы яшланың еғір бесімі. Түнәшке амрақ болғаллықыдың келіп чыққан дейдіған бір қыл қарашпа болып, бұ әхвал раст му? Әмәлиетті. Халқарада адеттікі кішілі топығы қарта қалқансыман бәз ракіні таллап тәкшүріш көрсетмісі йоқ. Адетте пәкәт юқырқи хәтерлік амылла бар кішілі топығы қарта таллап тәкшүріш еліп беріш тәвісіе қылынуды. Біз ес қылған әтрапымыздікі қалқансыман бәз түгіншісіге гриптар болуш ниспіті өрлеп атуды. Техімі көп сәбәбі біз адеттікі кішілі топының тәкшүріш. Ултра аваз долқынының умумлышиш ниспитинің юқыры көтірліші. Әсліділла мәвжуд болған қалқансыман бәз түгіншісінің көпейішіні кәлтіріп чықырды. Бір жүмді сөзге иғын чақлығанда кесел болып қалғалла көпәймеді, тәкшіріп еніқланғалла көпәйді. Біз мұ өз алдыға қалқансыман бәзіні тәкшірішіні тәшәббіс қылмаймыз. Чүнкі, тәтқиқаттадың мәлім болышча, тәжірбісі мол қалқансыман бәз мәқсус бөлім докторларымы пәкәт 50% ультра аваз долқынада испатланған түгіншіләні байқия алайды екен. Тәхминен 50% бәдән тәкшіріп чыққан мұспәт түгіншіні ультра аваз долқыны испатлап берелмейді. Оныңдың башқа 2 сантиметрдің кішік түгіншіләні тәкшіріш ниспіті наайты төвен болуды. Кәспи докторларының саламәтлік тәкшіріші шұндақ болған ерді. Адеттікі халық аммысының тоғырлық ниспітіні техімі білгілі болуды. Бұ құдды чәк ташлығанға оқшайды. Өзіні тәкшіріш, пәкәт тәшвішлініш вә зөрір болмаған тәкшірішіні көпәйтіді. Йод вә қалқансыман бәз сағламлықы. Нұрғын оқырмәлләнің йодның қалқансыман бәз білән азырақ мұнасибеті барлығыны білдіғалықығы ішініміз. Бәдәндә қалқансыман бәз түгіншісі барлықы байқалғанда. Нұрғын кішілі йодлық тузга күчлүк düşмәнгә дош келгәндә кис кылды. Әмәлиятта дәүләтебез йод кемчил булыш әхвали иң эгыр дәүләтләрнең бире. Йодлык туз без күндәлек тормышта ихтиҗлык булган йодның асаслык килеш мәнбәсе шуңа. Безнең һәр көнлек гадәттәки ямак ишмикебез йод кабул кылыш бехатерлекенең юқыры чекидән эшип кетмәйди. Оның үстигә Нөәтте йодның зияды көп қобыл қылынышы білән қалқансыман бәз түгіншісі өз бәдән иммунитетлік қалқансыман бәз яллопы яны. ТПО антитиласының мұспәт болушы қатарлықлада еніқ сәвәп нәтиже мұнасибеті барлықыны испатлайдыған толық дәліл испат йоқ. Әксіше, йод кәмлікнің зиіні наайты еніқ болып, бұл зиялла қалқансыман бәз ажызлаш. Ярлік қалқансыман бәз шықы. Hamildarlıq məzgilidiki kəmliknin hamilinin nervi sistemisinin yetilişigi körüstüdüğən təsiri qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Şuna mutlaq köp sandiki qalqansıman bəz kesəlliki bimarları məsələn qalqansıman bəz tügüncisi. Hashimoto qalqansıman bəz yalluqi yotsiz yemək işməkni çəklimisi mi? Yotsiz tuzni işlətmisi mi boludu? Pəqət yotnin qubul qılınışını normal, tənpun qısılı boludu. Lekin az sandiki ahvallar məsələn viravus qalqansıman bəz küçəyişni doğru bilən davalaşının dəsləbki məzgili. Yod bilən davalanğan bimarla qatarlıqla bunun sırtıda. 5. Dəm iliş, çeniqiş və qalqansıman bəz. Köp xıl qalqansıman bəz kesəllikləri məsələn viravus qalqansıman bəz küçəyiş kesili. Hashimoto qalqansıman bəz yallığı qatarlıqlarının həmmisi irsiyyətlik asan yuqumlandığan asastiki öz bədən immunitetlik kesəlliklərdir. Sezimçallıq halıtı də, məsələn, tünəş, xizmət ciddiliki, bəxtsiz turmuş keçirmişi qatarlıqla orqanizmnin immunitet tənşəş ixtidarıqı təsir körüstüb. Yallıqlınış reaksiyasını ilgiri sürüb, hər xil yallıqlınış faktorlarını payda qılıb. Yuqorqi kesalliklarning paydo bo'lishini eg'irlashtirib yetadi, hatto keltirib chiqaradi. Masalan, tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, ko'p sondagi gravis qalqonsiman baz kuchayish kesili bemorlari aniq diagnoz qo'yilishdan burunqi 1 yil ichida odatda eg'ir sezimchanlik voqeasini boshdan kechirgan. Ammo qonuniyatlik, muvofiq harakat yalluq asosiy chiziqining saviyasini tovallatadi.
Onunğa bir qədər tövən bolğan yallıq faktori və CRP quyuqluğu qoşulub gəlidi. Şuna, qanuniyyətlik hərəkət yuqurqı qalqansıman bəz kesəlliklərinin aldını eliş və onu yaxşılaşqı paydılıb. Onundan başqa, qanuniyyətlik hərəkət yenə semizliknin yüzberişini azaytışqı paydılıb. Keyinkisi yenə qalqansıman vəz tügüncüsünün xətərlik amillərinin biri. Şuna, qanuniyyətlik hərəkət qalqansıman vəz tügüncüsünün payda buluşunu azaytışı mümkün. Onundan başqa, qalqansıman bəz iqtidarı binormal bolğan bimarlarda adətdə süngək maddisi binormal boludu. Qanuniyyətlik iğirlik kötürüş hərkiti süngək miqdarının eqib keçişini azaytib. Süngəknin sağlamlıqıqa yardım berudu. Əlbəttə, qalqansıman bəz xizməti küçüyüb getkən bimarla qalqansıman bəz iqtidarı əsligi kilişdim burun, yəni davalaşının dəsləbki məzgilidə kəskin hərkət kilişini təvsiyə kılmaydı. Çünki o çağda simpatik, nervinin keriliş küçü yukarı bulup, organizm yukarı metabolizm halıtı da turgaşka. Ciddi hareket, yürek ve öpkünün yükünü eğirlaştırıyordu. Şuna muvaffak dem iliş vakti. Yeterlik kulaş, kanuniyetlik hareket kalkansıman beznin sağlamlıkı paydılık. Yukarıklarını umumlaştırganda kalkansıman bez bimarları münasebetlik alahide davalaştın başka. Normal kişiler topu bilen oxşaş bolmaydı. Sağlam, tənpun, gızalınış, kanuniyetlik, muvaffak çenikiş. Muvaffak demiliş ve keyfiyatını xuşal saklaşla kalkansıman bezinin sağlamlıkını qoğdaşdaki hakiki en güçler hesaplanıdı.

Maarif ministerligi yakında devlet maarifini rakamlaştırış stratejiyelik hareketinin 2026 yıllık orunlaştırış yığını açtı. Maarif ministerligi halkara hemkarlık ve almaştırış mekkemesinin başlığı yangdan tonuşturup mındak dedi. 14. 5 yıllık plan mezgilide. Halkara Hanzu tili maarifi cuş urup ravajlandı. Yer şarda 90 devlet Hanzu tilini halk maarifi sistemisiga kirgizdi. Hanzu tilini ügünüdigan ve işiltidigan adam sani 210 milyonga yakınlaştı. Hanzu tili maarifinin kaplaş dairesi ve tesir küçünü kengaytish üçün. Maarif ministerligi Hanzu tili maarif merkezini tesis kılıp, yakında resmi işe kiriştirdi. Hanzuça maarif merkezi devlet akıl maarif süksünün halkara nusxasına orunlaştırılgan bulup, cemi tört bölek ba. Birinci, Hanzu tili ügünüş. Türlük ela süpetlik Hanzu tili ügünüş dersliklerini topla. Ügen gücülerinin nöldün yukur seviyedeki köp menbelik ihtiyacını kandırış gerek. Alahide tılgı ilişki erziydiğini şu ki. Yeniden köpeytilgen Hanzu tili pilos kespi maharet dersliki. Mineral maddelerini pişiklap işleş. Elektronluk uçur teknikisi Katarlık sahalarını öz içine algan bulup, bir belbağ bir yol kuruluşuğa doğru mulazimet kılıp, çetellik ügen güçlerinin işgı uğruluşuş iktidarını östürüşüge yardım berdi. İkinci, okutkuçularını terakki kıldırış. AI teknikisi bilen okutkuçularının terakkiyatını çoğunkur birleştirişini ilgiri sürüp, okutkuçularını terbiyeleş dersliki ve AI bulup, okutuş tetkikat süpsini toplaştırıp, Hanzuça xat yeziş, avazını bahalaş, taklidi imtihan katarlık, akli iktidarlık okutuş kuralları bilen temille, okutkuçularının ders teyarlaş, okutuş ve kespi terakkiyatını umumyüzlük kolladı. Üçüncü, baylık mulazimeti. En-enevi medeniyet dersliki, devlet ehvali dersliki, türlük okutuş, konsultasiya materialları katarlıklarını öz içine algan mol. Köp hıl ügünüş, koşumçu baylıkı bilen temilleydi. Törtinci, mehalli hemrahi. Hanzu tili mağarıpıga alakadar tür uçurları toplangan bulup. Keyin yeni berpa kılınıvatkan dünya Hanzu tili ügünüş mehallisige olunup, baylık toplaş. Ekli iktidarlık mulazimet kılış. Mehalle hem türtki buluş. Neticedin ortak behriman buluş, bir gevdileşken bulup, bütün dünyadaki abontlarını fikir almıştırış. Öz ara örnek iliş, şur közniki bilen temilleydi. Keyinki kademde mağarif ministerliği AI tilinin kullanılışını yanımı çoğunkurlaştırıp ve kene itip, Hanzu tili mağarifi merkezini küşlük kurup ve onundan yakşı baydılınıp, bütün dünyadaki Hanzu tili ügen güçüle ve okutkuçularını onuşluk işiltiş. Yukur ünümlük ügünüş, azadı okutuş imkaniyetigi iyi kılıp, Hanzu tilinin Cungo'nun ornağı maskeledigan muhim halkara ortak tılgı ayınışını ilgiri sürdü. Hürmetlik radyo anlıq uçula, bugünkü Cungo'a nezer programımız muşi yerde ahırlaştı. Mən rəqəmlik lektor Rəqəmcan. Programımızın muharriri Fəzilət Arslan, məsul muharriri. Nuzigül İmir, Enver Erkin, Kırıştır Güçsi, Abduhalık Emel, Nazaretçisi, Nicat Abduqadır. Tövende dikkatinle stansımızın başka programları da bolsun.

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa neymiş kımmışın da kalmış olup kalan sebalam?
1: Balalarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddi, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, kosum bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayın kapı getirip de buradan. Şükür kız gep kılıp olup için ne çıkıyorum ki gep kılmayın iken siz de etir para.
3: Lakin siz azar dönmemiş kalsız, kuşal emez de sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitmem. En işte birinci olsanız anladın şu noci.
3: Ben bir kalkasamla mı işiniz kılmen? İmtihanda birinci olsam mı yenilen tılanlıyım yani.
1: Çoğunla çıraylık yap kılışını ögün işi gerek.
0: Ulan demiş ki sen adı bazı yakıldı. Özendim mesul bana okşamamdı.
4: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
1: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bu iş gerek ko.
0: Balılarımızdan psikik sağlamlıkıga ehmiyet vereyli.
2: Balılarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açık gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.

0: Radio oxucu dostlar, Cihan Eynigi programımız yenislərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaq aylik. Paytaxt tibbi daşösi Şüenwu doktorxanısıdiki Cia Jianping kollektibinin elan qılğan ilmi maqalısıda 19 yaşlıq bir oğul balığa kelinkidə Alzheimer kesli edəb diagnoz qoyuldu deyildi. Bugün aldı bilən bu vaxtı anlayımız. Tuz azaytılğan yeməkliklərdə natriyinin az buluşuna dayın. Bugün yana quyosh to'g'risidagi bilimlarmi diqqatlarda. Uyqumi kayfiyatga ta'sir ko'rsatadi. Qalqonsimon bazni asrashda qanday qilish kerak? Shunga diqqat qilmadingiz, nima uchun avtomobilning chaqqi qora rangli bo'ladi? Buningmi ilmiy asosi bor? Xo'sh qadrli do'stlar, tuandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlab yetamdik. Qadirli do'stlar, poytaxt tibbiy daşösi Şüenwu doktorxanasidagi Cia Jianping kollektibining bir ilmiy maqalasi xalqaroliq jurnal Alzheimer kesli jurnalida e'lon qilindi. Ilmiy maqalada tunishtirilishicha 19 yoshliq bir o'g'il balg'a kelinkida Alzheimer kesliga giriptar bo'lgan deb diagnoz qo'yilgan. Bu navbatda ma'lum bo'lgan eng yosh kelinkilik Alzheimer kesli deb diagnoz qo'yilgan bemor. Ilmiy maqalada mundaq deyildi. Kesallik jarayonining ilgirlishiga agishib, bu bemorning asti tutish qobiliyati uzluksiz tuvallab, doim shaxsiy narsalarni yo'qotib qo'ydigan bo'lib qolgan. Tamoq yegan, yemaganligi esida qolmagan. Oxirida o'qishni tamomlay olmay, to'liq o'tir maktabdan chekinishga majbur bo'lgan. Alzheimer kesalining eng tipik kesallik alomati asti tutish qobiliyati tuvallash. Bo'libmi, yaqinqi asti tutish qobiliyati tuvallash. Yelili yuz bergan ishlarni esda tutolmaslik, o'rin, vaqtni farqlandirishda masli ko'rilish qatorliklar. Ba'zi bemorlarda yana kayfiyat, xarakter o'zgarishi, asosiy hukm qilish iqtidori tuvallash qatorliklar ko'rildi. Shuanwu doktorxonasi nerva ishki kesalliklar bo'limining mudir vrachi, doktor yetakchisi Jia Longfei mundaq dedi. Bu bemordagi kesallikning qo'zg'alish yoshi nihoyat az uchraydi. Chunki bundan ilgari garchi 20 necha yoshlik Alzheimer kesalligiga giriptar bo'lgan bemor bayqalgan bo'lsa-mu, lekin bu xil bemorlarda hamisha genning tuyuqsiz o'zgarishi yoki jamiyat kesallik tarixi bo'ladi. Lekin eng oxirida umumiyuzlik tekshirish orqali biz bu bemorning jamiyat kesallik tarixi yo'qligini, hozirgi texnika orqaliqmi bu bemorda genning tuyuqsiz o'zgarganligini bayqamadik. Bundaq ahvol haqiqatan nihoyat az uchraydi. Tianjinshalik 1-chi markaziy doktorxona nerva ishki kesalliklar bo'limining mudir vrachi Ma Chunchao mundaq dedi. Bu yosh bemor faqat bir ayrim misol. Ko'pchilik bakti delishib ketmanglar. Alzheimer kesili 65 yoshdan oshgan yashanganlarda ko'p ko'rildi. Yoshning cho'ngishiga agishib, qo'zg'alish nisbati tadrijiy yuqorilaydi. Alzheimer kesili yoshlashmadi, yashanganlarda ko'p ko'rildi. Shunaqla kesalga giriptar bo'lganlarning soni ham borgan sari ko'payishga qarab yuzlandi. Alzheimer kesilining qo'zg'alish sababi texi aniq emas. Agar yoshlarda alohida kesallik paydo qilguvchi gen bo'lmagan ahvolda kesalga giriptar bo'lish ehtimolligi intayin kichik. Bu ilmiy maqola e'lon qilingandan keyin to'rdoshlarning qizg'in munozarasini qo'zg'adi. Nurg'un to'rdosh o'zdimi asti tutish iqtidorining chekinish ahvoli borligini bildirdi. Jalonfey to'rdoshlarning andishasiga qarata bundan ortiqcha andisha qilmasmi bo'ladiganligini bildirdi. Jalonfey mundaq dedi. Amaliyotda asti saqlash nurg'un omillar bilan munosabatlik. Mutlaq ko'p sonli kishilarning ishlarni unutib qilishi ko'pincha iqtidor xarakterlik bo'lib, cho'mingdan rostida biror masala chiqqanligidan emas. Ko'p sondagi kishilar uchun aytganda, yaxshi turmush odatini tanlab, qonuniyatlik dam olishi bo'ladi. Ma Chunchao agar yoshlarda as tutish qobiliyati chekinish qatorliq ahvollar ko'rilsa, jiddiylashmaslik, o'ziga o'zi diagnoz qo'ymaslik, doktordan maslahat so'rashni tashabbus qildi. As tutish qobiliyatining chekinishida nurg'un sabablar bor. Faqat Alzheimer kesildili bo'lgan emas. Tashvishlanish, xomushlik, kayfiyati nachar bo'lish, diqqatni jig'almaslik, yana ba'zi boshqa kasalliklar as tutish iqtidorining chekinishini keltirib chiqarishi mumkin. Ma Chunchao mundaq dedi. Hozir bu xil kasallikning oldini oladigan aniq to'ri yo'q, lekin biz ba'zi oldini olish tadbirlarini qo'llansak bo'ladi. Ko'ngil ozodligini saqlash, yaxshi uyquga kafolatlik qilish, yemak-ichmak sog'lomligini tamponlashtirish eng tayin muhim.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qaytib o'ynamdoq. Eskucha, paytop o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bastishatdik. Hozir chiniqishni bastishimiz. Ey, tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam-da chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağansır, yakışı öp git bardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
0: Qadirlik dostlar, kündelik turmuşda tuz köp istimal kılınsa, yuqori qan besim qatarlıq sozulma xarakterli keseliklerini keltürüp çıkarışı mümkün. Yakın kıyılardan bu yan kişilerinin sağlamlık yığının özlüksüz özüşüge ergişip, tuzunu azaytış turmuştaki yeni adet kaylandı. Her kaysi çoğun elektrolik sodu supularda tuz azaytılgan canyu, tuz azaytılgan çılgan say qatarlıq yemeklikler istimalçılarının karşı ilişiğe erişti. Tuz azaytılgan yemeklik boğan dikin, tərkibideki tuz az bolsa, ondaqta cihye versek bolamdu. Bununla qarata Kışın Yemeklik ve Sağlamlık Uçur Almaştırış Merkezi Pen Texnika Tarkıtış Bölümünün müdiri Ruan Guangfeng ziyaretini kubul kıldı. Tuzu azaytılgan yemekliklerde natriyinin miktarı az buluşu natayın. Adetki aş tuzunun asaslıq tərkibi natri xlorid. Nurgun istimalci tuz azaytılgan yemekliklerini tövən natriylik yemeklik dəb qaraydı. Bunda qaraş xata. Çünki tuz azaytılgan bəzi yemekliklerdeki natriyinin miktarı tövən buluşu natayın. Muhbar tekşürü şarkılıq, tuzu azaytılgan bazı yemeklilerinin sırtı oralması yazılgan ozuqluq türlerde her 100 gram yemeklilerin tərkibideki natriy miktarının hatta 2000 mg'dan eşip ketkendikini. Bu miktarının adam bedini her günü ihtiyaclıq boğan natriy miktarı, yani 2000 mg'dan 2500 mg'ı boğan tuz miktarı bilen yıkılış idiğalıqını baykıdı. Nemiş üçün tuz azaytılgan yemeklilerin tərkibide natriy üçüncü köp oludu. Ruan Guangfeng mundaq dedi. Konkret tuzun qanchalik azaytılganlığı bütünlüy sahə tələbçanlığı qıtaynıdı. Muxbirin ingilisçe natri, yani tuz miqdarı azaytılgan yeməkliklər faydalanış yeməkliklər bilan seleştirganda aldınqısıdakı natri miqdarı çuqum 25% köprak az işi gerekken. Adi qılıp etkanda, məlum qıl yeməklik özünü tuz azaytılgan yeməklik degen bolsa, köpçilik ötunuşluq boğan oxşaşdırdiki yeməklik bilan tuz azaytılgan yeməklikdeki natri miqdarını seleştirip 25% tüven ya ki tüven emeslikigi karşılı buludu. Tuzunu azaytış, tuz miqdarını məlum mutlaq qımmetke çüşürüş emez, belki nisbi percentke çüşürüş. Eğer oxşaşdırdiki yeməklikdeki tərkibideki natri miqdarı bək yuqur bolsa, natri miqdarını 25% köprak azaytkan tağdırdı mı, tuz azaytılgan yeməkliklerinin natri miqdarı yanılı yuqur buluşu mümkün. Onun başqa, tuz azaytılgan yeməkliklerinin tamamı istimalçılarını ixtiyarsız alda teximi köp tuz qubul qıldırışı mümkün. Ruan Guangfeng toluqlap mındaq dedi. Nurgun istimalçı yeməklik tallığında təmi gəkmiyet berudu. Tuz azaytılgan bəzi tetitqullarda tuz miqdarı adetikçe. Amma təmi sus buluşu mümkün. Bu kişilerinin tamak etkende tuzu azaytılgan tetitqularını teximi köp selişini keltürüp çıxırdı. Şundala öz raz boğudak təmge erişeleydi. Məsələn, yığınqı bir neçə ildən buyan tuz azaytılgan canyo naitı modu boldu. Lekin onun təmi adetki canyo nikidin səl naçaraq. Əslində, bir qoşuq canyo sasıla tamaqının təmini tanışıqlı bolsa, hazır 2-3 qoşuq selişik doğru keledi. Müşündək hesablığında tuzun umumi qubul qılınış miqdar eşib keçişi mümkün. Alaqadar mütəxəssislər monolar nəskərtdi. Tuzni ilmi azaytışta amalba tüən natriylik yeməkliklərini setib eləş gerek. Natriyinin tüən buluşu tuzunu azaytqanlıq qəmiz. Ruan Guangfeng monolarını təkidlədi. Tələbkə əsasən, hər 100 gram yeməklikdəki natriyinin miqdarı 120 mg'dan tüən ya kitan bolsa, tüən natriylik yeməklik də patılıdır. Şuna tuz azaytılgan yeməkliklərinin tüən natriylik yeməklik buluşu natayın. Əksicə, tuz azaytılgan nurğun yeməkliklər yanıla yuqarı natriylik yeməklik dairəsi qurudu. Qaysı yeməkliklərinin tüən natriylik yeməklik işgəlikini pərqləndirişdə yanıla natri miqdarığı diqqət qılış gerek. Aldın oralgan yeməkliklərinin oralmasıdaki ozuqluq tərkibli buç, kavab için, limon və açıq su qatarlıqlar bilən tamaqının təmini tansısı mı buludu? Canyu, xavyu qatarlıq doğru dərməklərinin tərkibidə natri bir qədər yuqur bulub, normal miqdarda şiltiş gerek. Ruan Guangfeng bunlarını bildirdi. 5%-dən 10% keçə tuzunu az işiltiş adətdə qorumlarının təmiyə roşən təsir göstərməyidi. Şundaqla kişilərinin tədrici halda tuzsuz yemək içmək adətini yitildirişikə yardım verirdi. Tuzunu istimal qılışını azaytqanda aş tuzu, canyu qatarlıq körgülü buluduğan tuzunun qubul qılınış miqdarını kontrol qılıdı. Onundan başqa yana görünməz tuzunun qubul qılınışını azaytışqa diqqət qılış gerek. Peçine, bərəngi yapraqçısı qatarlıq yeməkliklər tərkibidə natri miqdarı bir qədər yuqur buludu. Gerçi tuzluq bomusu mu, köp işgi bomaydı. Ruan Guangfeng bunlarını bildirdi. Tuzlu köp istimal qılsa, gerçi yaxşı bomusu mu, likin tuz tərkibidiki natri adam bədəninin fiziologiyelik iqtidarını tanışaşdə kəmbosu bomaydıqan element bulub, bədənin normal fiziologiyelik paliyeti və iqtidarını saxlaşda mühim rol oynaydı. Bək az istimal qılınsa, ya ki kəmçil bolsa, çarçaş, arğılıq qatarlıq əhvalları kör oldu. Şuna biz tuzunu ilmi azaytışımız gerek.
5: Mən bir çıraq. nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdurma. Hizmet kılıvatkanınızda

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımga halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atquzu vitis səbəblik zər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlumay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Qadirlik radio anlıqıcıla, bugünkü qanun liniyisi programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kırış Türgüdüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Programımızda anlatılgan qismən məzmullar, Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərpədən nəşir qılınğan xüsusi hüququnuzni qanda qoğdaysız namlıq kitabdan ilindi.
1: Ben Nurgun işçi hizmetini başkurum. Milyonlar baylıq yaratıvatım. Şimdi ben ki, kanun göçü baştap şuruş, karxanıcılarının desma isi.
2: Kişiler beni çolkandaydı. Tamaşıbırlar, mestanları beni alkışlaydı. Ama ben kanun göçü baştap şuruşunun senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
1: Benim bir vasıtı görsüz üyüm, sansızlığan kişiler köyünü bulduğun kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü nokta alayım. Ben bir vasıtı görsüzüp mal satıcı. Kanun boyunca baştap yürüş, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
3: Siz çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhakkak kazanış için aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baştap şurayım.
4: Bugün ananızga önce daha numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
5: Ben çalıştım. Kaytkan ekin kıtıra ya.
6: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
4: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
7: Zukam da kağılı hılı oldu. Ensere yapkan mısın da sizi demi geydim.
8: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep vaktimiz odol kemmeydi.
6: Ata anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
9: Baba, siz sulu oynadığın vaxtıda mən sürekke əp qoyayım.
6: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
10: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
6: Ata anımızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
11: Dada, ana, biz kəldok.

0: Hürmetli radyo anlıkçıla, bugün 2026 yılı 5. ayının 3. günü, Yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçıla, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Kalıp ve küç mücessemlenip, emeli işleş arkalık tırışıp yeni vaziyet yaratılmakta. Tihimi zor salmak, tihimi emeli tedbir arkalık ul tetkikatını küçeyteyli. Başucu Xi Jinping'nin ul tetkikatını küçeyti söhbet yığını da kılgan muhim sözü kızgın inkas kozgadı. May bayırmalık dem ilişte cayladaki menziri rayolları mulazimet kapalıdını küçeytip, puhralani mul, medeniyet, sayahat məsulatıdın bəhriman kıldı. May bayırmalık dem ilişte cayla istimalini ilgiri sürüşkü küçep, dem iliş ixtisadını canlandırdı. 139. növetlik Guangzhou yermenkisi de Jungu Amili dünyadaki sidivli sodgarlarını jalıp kılgan medeniyet şifiriga aylandı. Tokyo Soti içilgallıqının 80 yıllıqı da, xalqaradaki erbapla Yaponiyanın Tokyo Sotini inkar kılışının ziyinini tənqid kıldı. Hürmetlik radiyanlıq uçula tövende de kıtınla xabarlarımızın təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping əmgək insaniyyət cəmiyyətinin tərəqqiyatını ilgiri sürüdüğən əsaslıq güc. Kişilik dünyadaki barlıq bəxit, cəpalıq əmgək arqılıq barlıq kelidu dəb görsətdi. Partiya 18-ci qurultuydun buyan Başucu Xi Jinping əmgək icadiyyətigə çonqur muhabbət bilən mədiyə oqub, əmgək nəmunəçilləri royi, əmgək royi, hünərvən royini zor küş bilən əvcaldırıb, Birinci septiki emgekçilerge köngül bölüp ve gemhorluk kılıp, emgekçi ammini capağı çıdap emeli işleş, kesipni kadirlep töhpü koşuş, devletni kudret taptırış kuruluşu, milletni güllendiriş yeni musabısı da emgek arkılık üzlüksüz yeni şanşerep kuşuşka rıgbetlendirdi. May bayramılık demel işmezgili de bir qatar çoğun devlet kuruluşlarının ilgirle sürüti devamlık tezletildi. Guangxi'da Pinglu kanalı su transport tügüne kuruluşu su tengşeş baskıçıgı kırıp, katnaş başlanışka tehimi yıkıllaştı. Yunnan'da Otur Yunnan su başlaş kuruluşunun Haydong toneli ciddi kezilmakta. Her günü 30 mingden artık kuruluşçı su başlaş kuruluşunun bütün liniyesi de küreş kılmakta. Otur Yunnan su başlaş kuruluşu Dali bölükünün Ali Enjineri Li Huymandak dedi. Мен хизметташларым билан техими мукаммал кылышкы интилиш, каттык болушны алдын корунга коюш аракети аркылык, ар бир бөлек гол өстөн, ар бир турбу жолуну жакшы ясап, масулият ва хүнөр аркылык яңы давр суучулук курулушун барпа кылабыз. Ар кайсы чоң катнаш түгүлдөрү ва саяхат манзаргахлары мо жолоочулар жукур пәллесин күтүп алды. Хужан өлкөсү Ningdo shahri Shuning nayasining Shadang yezisidagi Lanfeng ko'rigida sayohatchilar noyti ko'p bo'lib, siba soqish, Wujin sapal buyumlarini yasash qatorliq o'zgicha milliy urf-odatlarni his qilish faoliyatlari orqa-orqadan o'tkazildi. Shadang yezisining qadri Sayshosin madaniyat sayohat mulozimatining birinchi sepida chepib yurib, dam olish mazgilidagi yezikan sayohatchilikining tartiblik yurishini Bütün küçü bilen qoğ dedi. Sayşöysün mındaq dedi. Yezimiz, medeniyet sayahat tərəqiyatı və yeşil səpərgi çıxış yüzlünüşüge yıqındın əgişib, yorxluq volt, energiya saqlaş, toqlaş bir gəvdiləşmə ponqitini yürüşləşdürüb qurdi. Sayahatçilə yeni energiyelik optimobillanı həydəb, ravan kırıb çıxıb, yıqın ətrapdıla toqliyalaydı. Toxtamay küreş kılıvatkan Sımala, casaret bilen ilgirlevatkan Jungo'nun körkem, güzel kartinisini süretlep bədi. Partiya 18. kurultuydun buyan, Başucu Xi Jinping, oxşaş bolmağan sorullada, emgek ne mediyeləb, emgek nəmunuçilleri royi, emgek royi, hünervən royini evcaldırış gerek dəb təkidlidi. 2025 yılı 4. ayda Jonghua Memleketlik Baş İşçiler Uyuşması Kurulğanlıqının 100 yıllıqını təbrikləş. Həm Memleketlik Emgek Nəmunəçiləri və İlğar Xizmətçilərini təqdirləş yığınıda Başucu işçila sınıfı ve emgekçi amma uzak müddetlik küreş devamıdı yaratkan emgek nemunucilleri royi, emgek royi, ünerven royi, sosyalistik yadrolu kımmet karşının callık namayandısı dep görsetti. Başucu Xi Jinping emgekçi amminin canı can bəxt saadetige baştın ahir köngül bölüp, köp ketim asasi katlamının birinci sepedeki emgekçile arısıgı berip, ulanın hal ehvalını sorap, arzu armallarını anladı. 2013 yılı çağan harpsı da Başucu Beijing metrosi 8-ci liniyasının kuruluş ornığı berip, yokluğan ve hal sorgan. Eyni yılıdaki yaş ölçü gücü Li Weiquan, hazır Jungo Tömüryolu 14-ci idarisi, Beijing Tangshan şehirle ara tömüryol türünün ölçeşini başkurgutusu bolup kaldı. 10 net yıl burunki menzire elimo Li Weiquan'nın köz aldı da. Li Weiquan mındak dedi. Başucu 2013 yılı kuruluş ornumuzga kilip, işçilanın yatkıgı kirip, yurtumuzdan kayar işkerliki, kırmımızdan kandaklıkı, turmuşumuzdan kapaletki ige ya ki emeslikini bek tepsili sordu. Yakın kıyladım bu yan, men Ali ölçü gücü guanamısını imtihan berip aldım. Şundakla,

Hürmetlik radio alğıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adil Ablet, nazaretçisi Kurbanlı Sacappar.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, MD Dünyağı Nezer programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, Tuncu Növetlik, Cungu Afrik, Karhanıçıları yukur derecelikle

Soda kiyim tikisi autonun sexida Hangagovich rəxnan materialı və rəngini inçkilik bilən tallab mundaqdı dey. Mən bu qitim Jongoğa kəlgəndə məstanlarımga bir yürüş maykı buyurtu berişini oyludum. Hangagovich bu qitim özünün 15-ci qitim Jongoğa kelişi işkəllikini bildirdi. O mundaqdı dey. Hər qitim Jongoğa kəlgəndə yeni təsiratqa eygi bolu mən. Ötken 10 yılda Jongoda kişini həyran qaldırdıqan özgürüşlər boldi. Hangagovich 2010-yili tunji qitim Rusiyadan poyezga o'ltirib Jongoga kelgan manzirini aslab mundaqdi dedi. Poyezda men Jongoliklarni tunji qitim ko'rdim. Ular inglizcha so'zlayamaydi. Men mo xanzucha so'zlayamayman. Lekin biz birlikda yemaklikdan tang bahraman bo'lib o'zaro yordam berdik. Jongoga borgandan keyin haqiqiy Jongoning mening ilgirki tasavvurim bilan butunlay o'xshamaydiganligini his qildim. Keyingi 5 yilda u har yili Jongoga kelib, o'xshamagan shaharlarni ziyorat qilib, har qaysi joylarning madaniyati va qiyofatini his qildi. Hangagovich Jongo ul asliha qurilishi, fan texnika taraqqiyoti, ma'rif va shahar manzirasi qatorliq jihatlarda g'oyat zo'r ilgirlashga erishdi dedi. Yaqinda u ijtimoiy aloqa taratqularda Jongoning uchquchsiz aeroplanni sirtqi setish, yuqori sur'atli poyiz, mashina odam va avtomatik aydiladigan ko'cha avtobusi qatorliq mazmunlardagi videolarni e'lon qildi. Bu videolar kishilarning diqqatini tortdi. Nurg'un kishilar uning video tor betidagi bog'i rayoniga so'z qoldirib, Jongoga berib o'z ko'zi bilan ko'rib yiqish orzusini ifodaladi. Hangagovich, men Jongoning tez taraqqiyotini dunyoga texim namoyon qilishni hamda bu davlatni dunyoga davomliq namoyon qilishni umid qilaman dedi. Hurmatli radio anglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Sumrat Yasin, navbatchi muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Baxtiyor turdi.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen ızdınıvatkan, ızdınış dağımı da alıqı ligirləvatkan radyoan qocula. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karış alımız, mən Arafat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komitetin 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık küreş nişanığı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınının 2. qetimlik umumi yığında kılgan Jongo'ça zamanıvlaştırışını qatti eğişmay olgısı ziltiş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 10. ayının 29. günü Jongu Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti 5. umumi yığınının 2. ketimlik umumi yığında kılgan 2. yüzyıllık kreş nişanıgı yürüş kılışımız gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

Neçe evlat kişilerinin davamlı küreş kılışı arkasında biz umumüzlük Allah cemiyet kurup çıkış, namıratlıktan kurtuluruş ötgülüğü hocum kılış vazifesini orullaş. Birinci yüzyıllık küreş nişanını işka aşırış aldı duruatımız. Kiler yıldın başlap, ikinci yüzyıllık küreş nişanını kırıp yürüyüş kılımız. Bu şundak muhim peyitte biz hem devletimizin terakiyat umumi vaziyetinin yakşikeligini, yeni ulu gelbelerini kolgu keltürüşke tamamen asasımız, şaraitimiz ve iktidarımız bağlıkını körüşümüz. Hem növetki nurgun ziddiyetlerinin girelişip, hayıp hatar ve hırslanın körnerli köpüyüp, devletimiz terakiyatının mislisiz mürekkep muhitki duş kilovat kalıkını mı körüşümüz gerek? Biz doğru tar karışı, umumiyet karışı, terakiyat karışı da çıntırıp, növetki halkıra vaziyet ve devlet içi vaziyetinin çigiş, mürekkep hadisi arkası yuşurungan maitini iniktunup, xavup xeter aldı da temtirmey, krizistin pürset izdep, yol içip ilgirlep, yeni vaziyet yartıp, Cunhua milletinin uluğ gülünüşünün ibaret strategiyelik umumluk bilen dünyada yüzyıldımı körülüp bakmağın zor özgürüşünü tekimi yakşı bir tutaş nezerde tutuşumuz şart. Halkaradın karğanda dünyada yüzyıldımı körülüp bakmağın zor özgürüş tezlişmezgili kırdı. Halkara muhit kündün küngi çigiş ve mürekkep olu atıdı. Bir taraftan tınışlık ve terakiyat yeli hem devrinin baş temisi bulmakta. Yeni bir növetlik pen texniki inqilabi ve kesb özgürüşü çonkuru ravajlanıp, xalqara küsseliş durmisi çonkuru tanşilip, insaniyet taqdiri ortak gevdisi ideyesi kişiler kalbinin çonkuru oranı ilovatıdı. Yeni bir taraftan, xalqara vaziyette mukumsizlik, iniqsizlik körünerli köpeyip, yeni tasaman öpki yalugi yokumi kan yamırap çonkuru təsir peyda kılavatıdı. İqtisatının dünya vilişi, Tətür iqim qıvçırap, narotniklik, yeklimicilik baş götürüp, yek terepçilik, koruqçilik, zomigerlik dünyanın tınıçlıqı ve terakiyatı təhdisilip, xalqara iqtisat, pen texnika, mədəniyet, xəvpsizlik, siyasi qatarlıq əndizilədə çonqur, mürəkkəb özgürüş bulu atıdı. Biz dünyada yüz yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüşünün yüzünüşünü bəlgiləydiğən halkılıq amıllarını dəlcaydı tunup, strategiyelik teşebbüskarlıkını puhtu ilgilişimiz gerek. Devlet içinin karğanda, devletimizin sıcıl terakiyatı, nurgun cihetlerde özellik ve şaraitki ige. Şundakla, nurgun kıyınçılık ve hırslağımı duşkili batıdı. Muhimi, meselelerge etraplık, diyaliktik, kelgüsü nezer bilen karap, terakiyat yeni boşluğunu pahalıken ediş gerek. Birinci, cemiyetki asasi ziddiyetinin özgürüşünü çonkurtunup, terakiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıçının sestimiliklikini küçeytiş gerek. Nöbette devletimizin terakiyatı duşkili batkan asaslık meseleler şu ki, yenilik yartış iktidarı yukur süpetlik terakiyatının telifiği layıklış almayı batıdı. Yezigilikinin asası ilhem müstehkem emez. Şehir yezla. Rayonlarının terakiyat perki ve kırım taksimat perki bir kadar çoğun. Ekologiyelik muhitini koğdaşta vazife eğir, yol yırak. Halk turmuşunu kapaletlendirişte kemtüklük mevcut. Cemiyet idar kılışta yani aciz terepler bah. Yığıp itkanda terakiyat tampon emez, yeterlik emez. Terakiyat tampon bulmazlıkta asaslıki her kaysi rayon, her kaysi sahe, her kaysi tereplerde tamponsuzluk hadisi mevcut bulup, o umumi terakiyat seviyesinin özüşünü çekilip koyu atıdı. Terakiyat yeterlik bulmazlıkta, asaslıki, devletimizde sosyalistik zamani ulaştırışını, umumüzlük işe aşırışta, minişki tekişlik yol yani intayin uzun bulup, terakiyat vazifesi yanılan ayeti eğir. Bu meselelerini halkılışkı türütkü buluşta, diyalektik materializmlik ve tarihi materializmlik dünya karış. Metodologiye de çan turuş gerek. Cemiyetki asasi ziddiyetinin inkası boğan iken, onu bir küçeple hel kılıp geçiş mümkün emez. Onu hel kılışta hem aktiflik bilen işleç, hem ızcıl tırış şart.
мәсілі елініші вән нишан елініші дә системі қаршыды чың тұрып, ұлыны пұқтылаш, әуізәлдікні жарай қылдұрыш, кәм түкліктің толықлаш, аджіз тәрәпләні күш әйтішкі күш сәріп қылып, ұқтысат вә жәмиетінің ұмымүзлік, маз, имканиетлік сіржіл тәрәқиятығы түріткі болыш керек. Шыққынчы, халықның гүзел тұрмыш істікіні чоң құртынып, тәрәқият тәңпон болмаслық, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılışının karartmalıkını küçeytiş gerek. Dövletimizde uzaktan bu yan dağımlaşıp gelgen öksük ilgilik ve teminat yetersiz buluş ehvalda tüp özgürüş boldi. Halkının güzel durmuş istiki umumi cahitin bar mı yok digendin, yakşı mı yakşı emez mi digenge özgürüp, köp hıl buluş, köp katlamlık buluş, köp tereplik buluş alahidliki namayan boldi. Bunun içindeki nurgun ihtiyacla ilgiri ciddi mesele hesaplanmaydı. Hazır, halk ammasının talepi yukurlap getti. Bu meselelerde bolgan tonuşumuz ve hizmet seviyemizde mi münasip östürüşümüz gerek? Biz terakiyat davamında halk turmuşunu kapalletlendiriş ve yakşılaştı çıntırıp, halk en köngül bölüdüğün, en bivaste, en real menfaat meselesini yakşı el kılıp, Халықның гүзел тұрмыш істікіні теғімі яқшы қандырып, адамның әтраплық етіліші, жәмиетнің ұмымүзлік тәрәқи қылышығы түрткі болып, пүткіл халықның ортақ бейіші да теғімі рөшен маиетлік үлгірләш асыл қылышқа тіршіп түрткі болышымыз керек. Үшінші. Қытсатның ұзақычы яқшылыныштек асаси халтын чон құртынып, тәрәқият таңпон болмаслық, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılış işençini aşırış gerek. Növette, dövletimiz iqtisadi devrilik amil bilen kurulmalık amil destilinmiş. Kıskı müddetlik mesele bilen uzak mezgillik mesele girelişiş. Taşkı zerbi bilen yeni taşıman öpki yalığı yokumunun zerbisigi tenli uçuraş katarlık köp hıl təsirgi duş geldi. Kıyınçlıklarını meselesiz değişki boludu. Yokumunun zərbisi vaqtlıq, onu umumi cəhətin kontrolluqlığılı boludu. Taşqi zərbə öz aldığı yenilik yaratış qədimimizni tezilişki məcburlavadudu. Dövlətimiz iqtisadının uzaqçı yaxşılınıştək asasi halti özgərgini yox. Partiyanın küşlük rəhbərliki də dövlətimiz sosializm tüzümünün küşünü mərkəzləşdürüb, çoğun işlanı vücud qıçqıralaydıqan tüzüm əvzəlliki, İqtisadının uzaqçı muqum tərəqi qilişi, cəmiyyətinin tınış buluşunun tüp kapalıdı. Uzaqdan bu yan, dövlətimiz toplağan mol maddi asas, mol adəm küçü baylıqı, mükəmməl kəsib sistemisi, qudrətlik pən texnika əməli küçü, şunundək dövlətimizin dünyadaki ən çoğun, yoşurun küçü ən zor bazırı, iqtisadi tərəqiyyat qıtırıdqı buluş və taşqi xəvb qətərgi taqabıl turuşdiki tüp tayançımız. Şiki taşqi vəziyyətini universal təhlil qılğanda, növətdə və bunun dinkinki bir məzgildə dövlətimizin tərəqiyyatı yanılan mühim strategiyelik pürsət məzgildə durudu. Lekin pürsətdim o, xırstım o yeni tərəqiyyat və özgürüş boldi. Eyni çağda strategiyelik pürsət məzgili hükumi oturuğu qoyulğanda, Muşi əsrinin aldınqı 20 yılını körstətdi. 20 yıl

Taqazalıqım çeki yetken bir peytte, maşin ahri esi merkezi kilip toxtadi. Mən maşinin çüşbla azraq meyve seti vağan denkin, açlıq idarısının ambar tarafı qarapmağdım. Ambar dərvasının işki tərpide oltıraq öyle bab olup, sırtın karmaqa Aygül'ün uyunun qaysı işkerlikini bilmek mi təs idi. Esimde kilişçe, ulanın uyunun bir derisi açlıq idarısının kəngri meydanı qarap icilatdi. Ahri, başqalarını sorab yürüp bu uyunumu tapdım. Oylının yalan kanatlıq işkinin tahtayları aptapta yerlip gidipdi. Araşladın oylu içi inek görünüp durduken. Oyla bəkmü çoğun bulup, öy yan tərəpki caylaşqaşqa köygülü bulmaydıken. Mən işkinin içi tərəpdən ilangalıqını görüp, öydə adam bağlıqıqı cəzim kıldım. Bu çağda hayacandan put kollarım titrəp gedib atatdı. Özümünü səl boşunup qalğanda kez qılattım. Bıraq, Aygül'ni körüşkü boğan təşnalıq bana küş kıvat ata kılıp ruhimni urğıldatdı. Mən yürükümünün ensiz döpülleştirge pervakınmasının işini kaxtım. Bir hazadın kiyin kadem tivisi alınıp bir çıkıp geldi. Onu kömək durupla yürüküm tatlıq bir sezim içi de oynap getdi. Çünkü mən yaxşı gördüğün bir puraq Allah kaçan sözgümünü gıdığılap olgan idi. Aygül işinin aldığı geldi. Kim o? Mən. Aygül avazımını tonup kaldı boğay, tezli işin açtı. Oy, siz mettiniz? Kandak bulup? Sizin köyüm gelip. Putkollarım mağdursuzunup ketip atkandak, asla işke yölendim. Közlerim Aygül'nün güldek ruh sarığı tikilginince kaytıp kağan idi. Lavlarım midirlay diyo, lekin hiç avaz çıkmaydı. İçimde yanlı hilakı nakışçar anlaydı. Senin cinin, menin cinin bir can emes mi? Aygül'nün mu hayacandan yüzleri kızargan, közlerden kuyaştak otluq bir hararet balkıp durattı. Şu tapta umu hiyalı da mende nurğun sualanı sorap boldı. Mən mu onunğa hiyalımdaki nurğun cevaplarını berip boldım. Biz hiyalıqıca bir-birimizgi üntinsiz karışıp durduk. Kim kaptı o kızım? Sarıhan hamamının çakırgan avaz anlangandıla biz çöçüp isimizin tepiştik. Bu çağda mən tekçila işiknin sırtı da edim. Aygül tatlıq gülgeni çikilip belgim tuttu. Jürün, öy kireyli. Mən bosuqdan atlap oylığı kirdim. Şu tapta özümünü xuddi söygü tərvasıdan kırvatkanda kez kılattım. Birxil yakıncılıq tuyğusu könlümge aramcılıq beğişlaydı. Canlarım tepilğusuz bəxt koyunda tıpırlaydı. Ama yaxşı durdunuz mu? Dedim işikten kırpla. Tahtay supada putını sangıltıp oldurup, bir iş bilen meşgul bolu atkan Sarıhan hamam, beni görüp alman talman orundan durup aldımgı keldi. Oy, Yahya can balam kaptı kende.

dadasının muamildeki özgürüşler ahri Aygül ana balığı təsir kıldı. Şu sebeplik ula xeyli bir mezgil gece ulanın uyu ayaq basmadı. Bunalıq bilen onun könlü pekli bir yaram buldu. O Aygül'ni keç gündüz oylab cimğurluşup çüşkünlüşüp getdi. Ama o Aygül'ni kandak ızdab bir işini bilmekti ve cüret kılanmaydı. Ahri onun arzusu emelge eşip, hit bahanızda Aygül bilen apısı ulanın uyu mehman bop geldi. Bunu ahirki fırsatda bilgen o, dərhal bir parça xat yazıp, Aygül'ge könlünü ısarkınmakçı buldu. Ve xatni kitabının arası kıstırıp koyup, Aygül'ge bəhdi. Ondaqda Aygül bu xatni köygendinkin kandak inkastı bola. Olanın kengi külür kandak bola. Bola kızıqsınız, bir kıtağınız dağımlıq Ətki Radio Jorlu programımız orlaştırılığın Turğun Mecid'nin Gül Qısqan Minin Yarım namlıq postının davamıdır bu.

0: 这个音要这么用气才对，知道了吗？
1: 真的是，
0: 好，那我们再试一次。

Qadirlik radio anlıqçılar, programımız qayıtıp geldik. Mən muhabbet bilen səhərlərini söydüm. Yepyeni bir günlə muhabbet bilen başladım. Mən muhabbet bilen mən yaşavatqan şəhərini söydüm. Onun bilen kol tutuşup mangan koçularını, billə aylangan bağçılarını söydüm. O yaxşı köygen naqşılarını söydüm. Aşıqnın məşquğu atıgan naqşılarını, muhabbetlik yeslani jürkümü toşkızgan şu naqşılarını söydüm. Mən muhabbet bilen xiyallarımı söydüm. İşçide sembâ boğan şu güzel əslimilerimi söydüm. Mən şu muhabbet bilen hayatını söydüm. Gəmleri unutulgan, şatlıqı kalbimle avutgan bu güzel hayatını söydüm. Hayatının şeydası boldum.

Özümnün kısqı vaqtlıq sayahatı bulup kirip, xat yazalmağınımını dedim. Hem yolğa çıkış gününü mağa uqtırıp koydum. Mən yezdə turup atqan yerimizdin adresini xizmetkarımğa berip koyup, si şəhərdin xat kelsila mağa apırıp berişini tapılap koydum. Andın, dərhalla bu güvalğa qarap yolğa çıxdım. Margaret meni bağının aldıda saxlap turğan işken. O yanılı şunda xamkin edi. Meni çın kucaqlap turup, ixtiyarsız alda, Parijda Prodenisi köydünüz mü? Dəb sorap ketti. Yaq. Dəb cevap verdim mən iştikla. Nemişki Parijda uzaq turup kaldınız? Dadam bir neçi paçı xat yazıp diken, şu xatlagi cevap yazman dəb ayal bulup kaldım. Bir az dinkin, nanini asırgan peti öge kirip geldi. Margaret dəri orundun turup, onun aldığı berip, onun bilen azraq kusurluşu aldı. Nanini çıkıp ketkenden kiyin, Margaret yenimgi kilip, kollarını tutup oltırıp, siz nemişki man yalgan kep kılısız, Prodenisin uygu berip siz o, dedi. Bu gebni sizge kim dedi? Nanini. O kandaq bilipdi. O mu kayınınızdan Parijga bargan? O ne kayınımgı siz sep koyamadınız? Şundaq, bu tört aydın beri siz menden bir gün ayrılıp bakmağan? Emdilikte tuyuqsız Parijga barmaqçı bup kağınınızı anlap, bunun da çokun bir muyum sebep adep oyludum. Şunun bilen sizge birer ekval bup kamısın dep, hem başka ayalarının kayınıgı kırıp ketmüsün yene digen endişi bilen naninini kayınınızı selip koydum. Küçük balının özü de siz. Sizden Parijga berip neymişlerin kılgalıqınızı anlap, emdi hatırcam buldum. Lekin başkalarının sizge men doğruluk nemelerine degenligini bilmeymen. Men dadamdan gelgen xatlarını onunla körsettim. Menin sizden soraydığınım bu emez. Bilmekçi bolğunum, Prodenisin uygu nemiş için barğınınız. Onu köyüyle badım. Yalgan gep kılavat siz dostum. Emsi rast gep kılay. Atlarınız yakşı bulup kaldım ekin, şunu soru gili. Keşmir yağlıqınız bilen berliyant gözlük üzük kalıqlarınızın nege ketkenligini bilgili badım. Onun cevabını anlap bulup, menden rencidiniz mu? Rencigen bolsam, sizden özünüzge ihtiyacık bulup atkan nersine nemişki menden sormağınızdan rencidim. Bizden azırgı münasibetimizde, eğer ayal kişide azra gorur bulduğun bolsa, öz berdiğen her kanda kurbalıqa çedişi, özünün yakşı görgen adımıdan pul sormasıqı kerek. Bu mısa onun muhabbetinin tenini setiş bilen hiç kanda parkı bulmaydı. Siz men yakşı görürsüz, bunun gümen toluk işini men. Lekin siz menin dek bir ayalını yakşı görüp atkan muhabbetinin kancilik derecede aciz muhabbet şikayeligini bilmeysiz. Kim bilidu, bir külle kilip, kıyınçılık hem baş ağırıqları pikir yollarınızı çırma olganda, bizden muhabbetimizde naidi inçki planlanan ticaret oxşaydu, dəb təsavvur kılam siz teyxi. Prodenistan ağızı boş, sizge yok keplani digen oxşaydu. O atlanın, əmdi mağın nemi kereke ba? Olanı sitivəsek bir moncu pulunu ticap kalımız. Atla bu musumu, minin küllürüm öteyi verido. Yemkacaknan pulunu ticap kalımən teyxi. Mağın birden bir kereke, Mağa bolğan mängü özgermes muhabbetiniz. Menin atlarım, keşmir yağlıqım, berliyant gözlük halkı üzüklürüm bolmısı mı? Siz oxşaşlı meni yaxşı körüsüz. Onun bu gepleri şunçilik tabii, şunçilik samimi idi. Anlap, közlerimden taramlap, yaşayıp ketkili azlı kaldı. Lekin, menin obdan Margaret'im, dedim mən, söygünümün kollarını çın tutup durup. Mən sizden bu kurbalıqlarınız ne haman bir günü bilip kalattım. Ey tağa, şu çağda mən çedap turalamdı mən. Nemişki çedap turamaydınız? Çünki, ay söyümlik kızcaq. Mən sizden mağa boğan muhabbetiniz ne dəb, altın jabduqlarınızı setib etişinizde hərgiz xalamaymen. Ən kiçik nərsi bosumu şundaq. Oxşaşla, sizden bir yaran bolu atkan, yakı bir işladın bezar bolu atkan çağlarınızda mən, əgər başqa birisi bolğan bolsunuz, bundaq əkval kilip çıxmaydı dəb, oylaştımı xalamaymen. Mən bilən bilə bolğunuz üçün bir minut bosumu əpsilinişiniz ne, həm xalamaymen. Bir neçə gündən kiyin atlarınız, paytonunuz, keşmir yağlıqınız, altın jabduqlarınızın hamısı özünüzə qayıtıp gəlidi. Bu nərsələr sizə hayatqa hava bomusu bolmaydığanda kəm bolsa bolmaydığan nərsələr. Bu gepim bəlkəm sizə külkülük anlandığandı. Sizə şunu deyib qoyay. Mən addi turmuşda ötüb atqan sizdən həşəmətlik turmuş keçirib atqan sizni texim yaxşı görmən. Undaq bolsa əmdi məni yaxşı görməyidikən sizdə? Saranda gəp qımın. Eğer siz beni yaxşı gördüğün bolsanız, menin mi sizin özümünün usulun bu içi yaxşı görüşümge yol koyun? Yol koymuşsanız, beni həşəmətlik turmuşqa adetlenip ketken kız dəb qarab, davamlıq mağa pul berişinili oylap yurduğun bolup qalısız. Siz hazır menin sizge boğan muhabbetimini ızar kılışımdan xicil bolu atkanda görü atısız. Bir küllerde ayrılıp ketimiz qodaydıgan kalı sizde yok mu əməz? İhtiyat kılıp, başkalarının körüp girişten ənsirap yürü atkanınız şunundan. Aşında xiyalda buluşunuz mu toğra dostum? Lekin, minin əsildeki xiyalım bunda qəməs idi. Margaret orundan turmaqçı bulup medirliğən idi, mən turğuzmay. Mən sizni bəxti qısam, menindən ağırınqıdak iş qımısam, dəb oylayman. Sizgi dəydiğinim şu. Ondaq bolsa, işkimiz ayrılıp kəsək boğudak.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yartıp, devletke cevap kaytırmen.
4: Cumhurbaşkanının kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını anladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı baraylı.
2: Yaşlıkımız urgumakta. Vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzel səyibsini açdı.
0: Burmumuqdın stanokçı. Tokyo'ludun zapçaslağıca hemisi kalbimdeki sene buyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir Jungo'lukının mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Мен бір тамчы су.
7: Мен мо бір тамчы су.
6: Мен сүп-сүзік еріқтің кә

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdin, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.